0: kötülük ve günahlara karşı ilahi koruma altına alınmışlardır. İsmet sıfatı başta küfür, şirk ve inkar olmak üzere peygamberler için her türlü büyük küçük günahtan arınmış bulunmayı, görevlerine zarar verecek doğuştan veya sonradan oluşan ortopedik, zihinsel, bulaşıcı, tiksindirici hastalık ve kusurlardan uzak olmayı içermektedir. Onların her hususta insanlara önderlik yapmaları ancak günah işlemekten korunmalarıyla mümkündür. Aslında peygamberler melekler gibi günah işlemeyecek bir yaratılışa sahip değildir. Ama üstün iradeleriyle kendileri günahlardan kaçındığı gibi günahlara bulaşmamada özel olarak Allah tarafından desteklenmişlerdir. Sevgili dostlar, peygamberlerin ismet sıfatına sahip bulunmaları onların sorumlu bir kul olmalarını ortadan kaldırmaz. Bu gerçek İmam Maturidi tarafından ismet külfeti ortadan kaldırmaz veciz sözüyle ifade edilmiştir. Onlar insan olmaları sebebiyle günah derecesine çıkmayan bazı hatalar işleyebilirlerse de bu tür kusurları Allah'ın uyarmasıyla düzeltilir. Peygamberlerin kasıtlı olmayan küçük kusurlarına zelle denir. Kur'an-ı Kerim'de onların günah işledikleri zannını uyandıracak bazı ifadeler bulunmakla birlikte bu tür hadiselerin ya peygamberlikten önce vuku bulduğu veya kasıtlı olarak yapılmadığı ya da en faziletliyi bırakıp daha az faziletli olanı yapmak şeklinde izah edilmiştir. İsmetin zıddı olan günahkarlık sıfatının peygamberlerde bulunması ise mümkün değildir. Sevgili dostlar, peygamberde bulunması akıl ve din açısından imkansız olan sıfatlara mümteni sıfatlar denir. Bunlar sıdkın zıddı yalancılık, emanetin zıddı ihanet, hainlik, fetanetin zıddı ahmaklık, kıt akıllılık, tebliğin zıddı ilahi buyrukları gizleme ve ismetin zıddı günahkarlıktır. Sevgili Diyanet Radyo dostları, şimdi peygamberlerde bulunması mümkün olan sıfatlardan bahsedeceğiz. Peygamberlerde bulunan bazı sıfatlar, onlar hakkında mümkün olan niteliklerdir. Buradaki imkan kavramından maksat, akli ve dini açıdan peygamberlerde olup olmamasında herhangi bir zorunluluk veya imkansızlığın bulunmaması demektir. Söz konusu sıfatlar şöyle özetlenebilir. Sevgili dostlar, bütün peygamberler beşer türünden seçkin insanlardır. Temel insanlık vasıflarında diğer insanlarla ortak özelliklere sahiplerdir. Bu sebeple peygamberler de doğar, büyür, yer, içer, evlenip aile kurar, tabiat şartlarından etkilenir, sevinir, üzülür, hastalanır ve ölürler. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunur. Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yer, çarşılarda dolaşırlardı. Allah Teala dinin insanlar tarafından daha kolay benimsenmesi, elçilerin örnek alınabilmesi, kendileriyle muhatapları arasında karşılıklı sevginin oluşması, görevlerini tam yerine getirebilmeleri gibi hikmetlere bağlı olarak elçilerini melek veya başka varlıklardan değil insanlardan göndermiş ve bu husus bir sünnetullah olarak tecelli etmiştir. Beşer olmanın bir sonucu olarak peygamberler ölümlüdürler. Yine beşer olmalarının bir başka sonucu da onların belli bir cinsiyete sahip bulunmalarıdır. Sevgili dostlar, Allah elçilerinde bulunması mümkün olan sıfatlardan bir diğeri toplumlarının arasından seçilmeleri. Cenab-ı Hak nübüvvetle görevlendirdiği kullarını genellikle içlerinde bulundukları, gelenek ve dillerini bildikleri toplumların arasından seçmiştir. Bu seçimin dışında kişinin kendi çabasıyla peygamber mertebesine çıkması, meleklerin veya diğer insanların seçimiyle peygamberliğe yükselmesi mümkün değildir. Nübüvvet makamı Allah Teala'nın seçip görevlendirmesiyle gerçekleşir. Bu husus Cenab-ı Hakk'ın mutlak tasarruflarına bağlı bir sırdır. Konuyla ilgili ilahi beyanların bir kısmı şöyledir. Ey Musa! Ben seni seçtim. Şimdi bildirilecek vahyi dinle. Allah kendisine elçi olma görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Peygamberlerin yaşadıkları toplumun salih fertleri arasından seçilmeleri, yabancı düşmanlığı gibi gerekçelerle toplum tarafından dışlanmamaları, toplumlarının sosyo-kültürel yapılarına yakından vakıf olup, daha iyi iletişim kurmaları gibi hikmetlere bağlıdır. Öte yandan Allah'ın gönderdiği mesajları toplumun anlayabilmesi için peygamberlere kendi kavimlerinin konuştukları dille vahiy gönderilmiştir. Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille indirseydik, iman etmeyenler mutlaka ayetleri tafsilatlıyla açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu diyeceklerdi. Sevgili dostlar, Allah elçilerinde bulunması mümkün olan sıfatlardan bir diğeri dini yükümlülük taşımaları. Yani nübüvvet makamı Allah elçilerini dini yükümlülükten sorumlu olmayacakları bir konuma yükseltmez. İlahi buyrukları yerine getirme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aksine peygamberlik görevin önemi ve makamın üstünlüğü nispetinde sorumluluğu artırır. İlahi buyrukları herkese örnek olacak şekilde yerine getirmekle mükellef kılar. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz. Ey Muhammed, de ki, ben Müslüman olanların ilkini teşkil etmek ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum. Sevgili dostlar, bugün peygamberlikle ilgili konuşmaya devam ettik. Bir sonraki programımızda peygamberlerin görevleriyle ilgili konuşacağız. Burada olup bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

yakın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyle. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklamiye hak.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her nereye baktımsa her canlının kendi cinsiyle birlikte olduğunu gördüm. Sığırcığı kayalardaki kaklarda gördüm. Baktım arkadaşı da karaymış. Dikkat edersen suçulluğu kuğulara katılmaz. Ak kuşlar kara kuşlardan uzaklaşır. Uçan kuşlar bile sürü içinden kendi eşini bulur. Bir insan olarak sen de kendi işine ortak edeceğin kişiyi iyi seç.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programının yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızdan nasıl kurtulacağımızı, farklı bağımlılık türlerinin sebeplerini, sonuçlarını, özellikle yeniden normalleşme imkanlarını konuşuyoruz. Bugün özellikle uyuşturucu bağımlılığından koruyucu etkenler neler olabilir? Onları birlikte değerlendirelim istiyorum. Aziz dinleyenlerim, destekleyici, özellikle tutarlı ve güçlü aile bağlılığı ve ilişkileri olan insanların dışarıda bir yeni bağlılık araması pek ihtimal dahilinde değil. Çünkü ne kadar güçlü bağlıysak birbirimize, o kadar çok aslında aile bağlılığı içerisinde ilişkilerimizi sürdürmeyi yeterli görüyoruz. Ancak tutarlı değilse anne baba ilişkileri, anne baba çocuk ilişkisi, akranların birbirleriyle olan münasebeti, güçlü bağlılık söz konusu değilse, burada bir takım sorunlar yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyorsa, kişi dışarıda başka bağlılıklar aramaya başlıyor. Tabii bu bağlılık gibi görünen masum isteklerde bir süre sonra aslında patolojik, sorunlu bir bağımlılığa dönüşüyor. Ve biz toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılığımızı ne kadar güçlü tutarsak, birbirimize olan bağlılığımız da o kadar güçlenmiş oluyor. Tabii insan ahlak varlığı, yaşadığı dünyayı ahlaki bir takım nitelikleriyle anlamaya, anlamlandırmaya, hayatına katmaya çalışıyor. Bu olmadığında ahlaki krizler yaşayabiliyor. Sosyal dünyada olup biten pek çok hadise doğrudan insanın kendi ruh dünyasını ve genel olarak da toplum ruh sağlığını etkileyebiliyor. Ve biz güçlü bağlarla birbirimize bağlandığımızda aslında bir tür bağışıklık sistemi oluşturmuş ve koruyucu

0: etkenleri her tür bağımlılık karşısında o kalkanı kuşanmış oluyoruz. Yine sosyal çevreyle kurulmuş sağlam bağlar aynı şekilde bizi güçlü tutmak için son derece önemli. Bu sosyal çevre aile dışı çevre de olabilir. Yakın çevre anlamında aile ilişkilerimiz de olabilir. İş yerimiz olabilir, okuyor isek okulumuz olabilir. Arkadaş, akraba, komşu çevremiz olabilir. Ama her durumda bizi koruyan bir takım etkenlerin var olduğu ortamı kastediyorum. Tabii kişinin kendini ifade edebileceği kültürel, sanatsal, sosyal, sportif bir takım faaliyetler içerisinde olması özellikle gençlik döneminde son derece önemli. Çünkü bunlar olmadığında kişi kendini yalnız hissedebiliyor. Sosyal izolasyon bir insan için en büyük acı. İzole hayat sürmek, izolasyon içerisinde yalıtılmış bir çevrede varlığını sürdürmeye çalışmak zorlayıcı etkenler arasında sayılıyor. Tabii sosyal bağlılıklarımız, birbirimize olan duygularımızı, düşüncelerimizi, değerlerimizi, bakış açımızı doğru anlatabildiğimizde, aktarabildiğimizde bizi güçlendiriyor. Ve kişi duygu ve düşünceleri kabul gördüğünde sosyal beğeni ölçütleri onu hayata tutunmaya zorluyor. Tabii kişinin yine bir takım zararlı etkenlerden uzaklaşması için de bu tür bağlılıkların, bu tür nitelikli ilişkilerin önemi son derece yüksek. Tabii uyuşturucunun özellikle zararları konusunda bilgilendirici faaliyetlere erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Çünkü merak duygusu, sevgili dinleyenlerim, insanı her tür yanlışa iten faktörlerin başında geliyor. Özellikle çocuklar, özellikle ergenler yeni olana merak duyuyorlar. Kendilerine sıkça tekrarlanan, reklamı yapılan, servis edilen ilgilerini daha çok çekebiliyor. Tabii yetişkinlerin bu konuda bilgisi, tecrübesi doğal olarak daha yüksek. Ama çocuklara da onların, yani bizlerin rehberlik etmesi gerekiyor. Gençlere aynı şekilde doğru modeller ortaya koymamız gerekiyor. Ve onların yüksek bir benlik saygısı edinmeleri için her tür desteği sunmamız gerekiyor. Tabii yaşanabilecek psikolojik ya da fizyolojik sorunlarla baş etme becerisi kazanmaları konusunda da hem bizim hem de onların kendi imkanlarının harekete geçirilmesi lazım. Sevgili dinleyenlerim, gelecekle ilgili yaşam hedeflerinin belirlenmesi, uygun rol modellerin benimsenmesi, ailenin bağımlılık öyküsünün olmaması, yine madde kullanılmayan bir sosyal çevre içerisinde bulunulması, bağımlılığa koruyucu faktörler arasında eklememiz gereken çok önemli olumlu etkenler grubunu oluşturuyor. Tabii biz ne kadar nitelikli bir çevrede yetişir, nitelikli insanlarla bir arada olur, onların bize sağlayacağı nitelikli hedefleri kendi hedefimiz olarak benimser, onları gerçekleştirmeye çalışırsak o kadar çok potansiyellerimizi hayata katmış oluyoruz. Her tür bağımlılığın arkasında bir yoksunluk, mahrumiyet duygusu var çünkü. Uzun süre yoğun biçimde kullanılan bir maddenin kan ve doku yüzeyinde ortaya çıkardığı pek çok etken, pek çok belirti var ve bütün bunlar yoksunluk hissi oluşturuyor bizde. Bunlar bazen biyolojik yoksunluk, bazen fizyolojik, bazen ruhsal yoksunluk olarak karşımıza çıkıyor. Eksiğini hissettiği şeyi kişi kendinde tamamlamaya çalışıyor ve bağımlılık aslında bir tür yanlış hissiyatın ortaya çıkardığı bir yanlış tamamlanma dürtüsü olarak karşımıza çıkıyor. Yoksunluk belirtilerinin çıkmasının ardından kişi bu belirtileri hafifletmeye ya da bunlardan kaçınmaya çalışıyor. Bu da işte bir madde kullanım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Çünkü yoksunluk kullanılan maddeye ve fiziksel duruma göre değişkenlik gösterse de doğrudan doktor desteğiyle atlatılabilecek bir süreci ifade ediyor artık bir süre sonra. Çünkü bağımlıysanız mücadele etmek zorundasınız. Bağımlıysanız o döngüyü kırmak zorundasınız. Ve bunu kendi iradenizle, çevrenin desteğiyle yapamıyorsanız profesyonel destekle, bir hekim, bir doktor desteğiyle ancak başarabiliyorsunuz. Sevgili dinleyenlerim, kişinin yine uyuşturucu madde kullanımını bıraktıktan sonra uyuşturucu maddeye ilişkin şiddetli bir arzu duyması, madde kullanmaya iten bir dürtü oluşturuyor. Biz buna aslında aşerme diyoruz. Yani bağımlılık gelişmesiyle birlikte ortaya çıkıyor bu durum ve kişinin alkol ya da maddeyi tekrarlayıcı şekilde kullanmasına neden oluyor. Bu istek beyinden kaynaklanıyor ve kişinin hiç beklemediği bir anda gelebiliyor. Dolayısıyla bir süre sonra geçer düşüncesiyle hareket etmek yerine bu isteğin gerçekçi olup olmadığını ya da etkeninin ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Kişinin bu duygu ve belirtileri iyi tanıması gerekiyor kısaca. Dolayısıyla yine bağımlılık tedavisinde aşerme ile mücadele edilmesi önem taşıyor. Çünkü bir şey olmaz, bir kereden bir şey olmaz, bu hissiyat geçicidir gibi çevreden destek değil de aslında olayı hafife alma şeklindeki yaklaşımlar bir süre sonra bağımlı kişinin o maddeye, o duruma daha da bağlı hale gelmesini ve onun bağımlılığa dönüşüp bir süre sonra artık o döngüden kurtulmasının zorlaşmasını beraberinde getiriyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün de uyuşturucu bağımlılığından koruyucu etkenleri değerlendirmeye çalıştık. Bu etkenlerin pek çok sebepten kaynaklandığını ve arka planda yatan bu sebeplerin iyi anlaşılmasıyla ancak mücadele edilebileceğini ve zamanla ortadan kaldırılabileceğini değerlendirdik. Evet, hepinize sağlıklı, esenlikli, madde ve uyuşturucu kullanımından uzak, bağlılıklarınıza daha çok yaklaştığınız, bağımlılıklarından olabildiğince uzaklaştığınız, hayata tutunmak için kendinizi ve çevrenizi bir umutla kucakladığınız esenlik dolu bir gelecek diliyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun, sağlıkla, huzurla kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

neyse, siz de halasınız. Siz huysanız, biz de huyuz. Haydan gel.

Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır," şeklinde cevap verir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

0: Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketin. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. yoldan çık.

yapma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Kur'an'ın temel konuları. Tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün Kur'an'ın temel konularından 10. cüzdeki 3 mesajı aktaracağız. İç ve dış düşmanlara karşı dengeli ve ahlak temelli bir mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Sosyal problemlerin çözümü ancak infak ve gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı ekonomik bir sistemle olur. 10. cüzde Enfal suresinin son tarafı ve Tevbe suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaj şöyledir. 10. cüzdeki ilk mesaj savaş ahlakı. Savaşta bile ensar muhacir gibi ahlaklı olmak ve kulluğa devam etmek gerekir. Enfal suresinin son tarafında Bedir Savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır, onlar methedilir ve imanın topluma yansımasının muhacir-ensar kardeşliğinden, ayrıca sıla-i rahime riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. 10. cüzdeki ikinci mesajsa şudur. 10. cüzün ikinci mesajında İslam toplumunun düşmanlarına değinilir. Burada iki düşman üzerinde durulur. Anlaşmaları bozan müşrikler, kafirler ve sürekli fitne çıkaran münafıklar. 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmelenin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. Onuncu cüzdeki üçüncü mesajsa İslam ekonomisinin hedefleridir. Özellikle iki hedef üzerinde durulur. Birincisi infak, ikincisi ise sermayenin adil paylaşımı. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Bugün 10. cüzden 3 mesajı ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onuncu cüz.

0: تعلمون صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervanda sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz, savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki o kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzle onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım" demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir" dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura "Tadın bakalım yangın azabını" diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara, geridekilere ibret olacak şekilde davran ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden,

ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihat edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna, onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapa geldikleri ne kötü.

bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız, onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir.
Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin, gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkârcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkârcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkârcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkârcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar, arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler

Sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara "oturun bakalım" diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden "aman bana izin ver, başımı derde sokma" diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse "biz tedbirimizi önceden almıştık" derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, "Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır." Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, "sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyelim." De ki, "İster gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, "bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız" deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve "o her söylenene kulak veriyor" diyenler var. De ki, "o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için size gelip inandıklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki
Allah ve Resulü hoşnut edilmeye daha layıktı. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalıyor eğleniyorduk hepsi bu derler. De ki siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar, o da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öc almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tevbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için
kendi huzuruna çıkacakları güne kadar

yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar, yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşamayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün maiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve "Bırak bizi kalanlarla birlikte olalım" dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de "Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum" diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programımızın bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Bari.

Ayı ve varlığı, azaları birbirine uygun ve uyumlu halde yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbimizin yaratışındaki inceliklerden birini anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. El-Bari, yaratmak, insana özgü hastalık, kusur ve ayıplardan uzak bulunmak, borç ve minnetten beri olmak anlamlarına gelen ber, büru kelimelerinden türemiştir. Bu esma, Rabbin yaratışındaki hikmetleri anlamamıza yardım eden diğer esmalarla birlikte bizde gerçekten ufuk açar. Rabbimiz bizi dinde anlayışlı kılsın. Hikmetleri görenlerden olalım inşallah. Allah'ın yaratışındaki en büyük mucizelerden biri de daha önce bir maddesi, modeli olmayan varlıklar yaratmasıdır. İnsan sıfırdan, bir benzeri olmadan yaratılmış ve oldukça karmaşık tabakalardan oluşan bir varlıktır. Bizim yaratılışımızı en özel kılan vasıflardan biri de budur. Rabbimiz dilese bizi çok daha basit bir yapıda yaratabilirdi ki öyle yarattığı varlıklar da vardır. Bir taşın içi de taştır, dışı da. Ama insan içindeki kemik yapısı, üzerini kaplayan kas tabakası, onun üzerinde koruyucu yağ tabakası ve deriden oluşan, üstelik bu kadar karmaşıkken dışarıdan temiz ve güzel görünen bir varlıktır. Bu yüzden Rabbimiz, aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır buyurmuştur. Düşünsene sevgili dinleyici, dışarıdan bakıldığında ne kadar göze güzel görünen naif bir yapımız var. Bunlardan birini düşünelim. Sadece dış dünyayla bağlantımızı sağlayan bir gözün bile rengi, büyüklüğü insandan insana nasıl da değişiyor. Allah yarattığını yalnızca işlevsel olarak donanımlı yaratıp bırakmıyor ki bırakabilirdi. Hepimiz kara kaşlı, kara gözlü olsak, hiçbirimizin aklına renkli gözler, ceylan yahut çekik gözler gelmezdi. Bu böyle der geçerdik. Belki hayal bile edemezdik. Ama Rabbimiz bize inceliğini gösterdi. Bize ancak hamd etmek düşer. Alemde insanı da birbirinden bu kadar farklı parçalardan yaratan ve bir uyum içinde bir araya getiren Rabbimiz bize muazzamlığını gösterir aslında. Organlarımızdan kimi emirlerimizle çalışırken, kimi de bizden habersiz, Allah'ın emrindeki nizamıyla işler. Biz hiç düşünmeyiz. Kalbimiz günde kaç kez kasılıp gevşiyor mesela. Yahut atıyor mu, atmıyor mu? Bazı nimetler ancak nizamınca işlemediğinde bize kendini hatırlatır. Ne ilginç değil mi? Kalbimiz atıp dururken aklımıza gelmez de tekleyince kalbim var deriz. Kalbimizin varlığını düzen bozulunca hatırlarız. Halbuki Rabbimiz bizim unuttuğumuz, alıştığımız bütün nimetleri sağlıklı ve dengeli bir işleyişle nizama koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde Halikul Bari'ul Musavvir olarak zikredildiğini hatırlayalım. Halik olan Rabbimiz yaratılacak her şeyin bütün ayrıntılarını bilir, tayin eder. Bari isminin tecellisiyle onu fiilden meydana getirir, vücut bulur. Musavvir isminin tecellisiyle o varlığa kendine has özellikler verir. Yani insandaki bir kemik bile kaç esmanın tecellisidir aslında. Hareket etmemize yardım eden, olmazsa olmaz bir kemiğimizi yaratmayı takdir eden Rabbimiz, bacağımıza kalın, güçlü olanı münasip görür. Aynısını parmağımıza yerleştirirken, gücünden almadan inceltir, zarifleştirir. Her birinin kendine has güzelliği vardır. Bu da bize Allah'ın yaratışının ne kadar detaylı, hesaplı ve akıl sınırlarımızın üstüne bir muazzamlıkta olduğunu gösterir. Rabbimiz bize idrak versin, şükrümüzü artırsın. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şu koca aleme kendimiz de dahil baktığımızda anladığımız bir şey var.

Kurulan düzende her şey bir şey için, bir şey her şey için yaratılmış. Bütün azalarımız birbirine bağlı. Birinin yokluğu her şeyi bozuyor, yok ediyor gibi oluyor. İnsanın neresi ağrırsa canı oradadır dermiş ya eskiler. Gözümüzün görüşü azıcık bulansa her yerimizi unutur, ona odaklanırız. Eksikliğinde nimetin farkına varırız. Şu gözüm bir iyileşse daha da bir şeye üzülmem deriz. O gözün gerçekten neyi görmesi gerektiğini gösterir bize Rabbimiz. Her musibette bir perde kalkar gözümüzün önünden. Bir gözüm var, sağlıklı, gören, görünenin ardındakini de görmesi gereken. O gözün hakkını hiç verdin mi? Verdik mi sahi? Gafletimizi affetsin Rabbimiz. O halde bana düşen, verilen nimeti vazifesine uygun kullanmaktır. Ben aklımı, fikrimi, her azamı hayra istihdam ederim, haramdan sakınırım. Elimin hükmü bendedir. Onu nerede kullandığımdan da ben sorumluyum. Rabbim yarattı, emrime verdi. O elimle neye uzanacağım, elimi neye vesile edeceğim artık benim işim. İçki de dağıtabilir o elim, sadaka da. Ayağım beni hayır kapısına da götürebilir, şerrin ortasına da. Hepsi benim irademde. Ben azalarım dile geldiği gün, şahit oldukları şeylerin hangisinden gurur duyacaksam onu yaparım. Neyden utanacaksam ondan kaçarım. Herkesin yalnızca Rabbinin izniyle konuşacağı ve doğruyu söyleyeceği gün geldiğinde, elimin, ayağımın, dilimin, gözümün aleyhimde tanıklık etmesinden Rabbime sığınırım. Mü'min bilinçli olur ve bu bilinç onda bir yaşam tarzı oluşturur. Ben azalarımın bilincinde olmakla mükellefim. Rabbim benden onları tek tek kontrol etmemi, çalıştırmamı beklemiyor. Zaten hepsi Rabbin emrinde, rutininde işliyor. Benden o işleyişi hayra dönüştürmemi bekliyor. Bana da düşen, varlığı hayır olan bir kula dönüşmektir. Kim ister ki kıyamet gününde azaları kendinden şikayetçi olsun? Rabbim bizi hesap gününde yüzü ak kullarından eylesin. İncelikleri yaratışının her anına işleyen Ya Bari, bizleri verdiğin nimetlerin hayrını gören, nimetlerini hayra kullanan kullarından eyle. Alıştıklarımızın yokluğuyla imtihan edilmekten sana sığınırız. Bizi dinde anlayışlı kıl. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri,

kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 12 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 14 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Nuh tufanı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tevhid inancından uzak putperest bir hayat yaşamaktaydı. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermişti. Kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah, Hazreti Nuh'un bir gemi yapmasını ve o gemide canlıların her birinden birer çiftle haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretmiştir. İlahi azap gelince göğün kapıları açılmış, yerin kaynakları fışkırmış, göğün ve yerin suları birleşmiş, gemi azgın suların üzerinde yüzerken Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler kurtulmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın eşi ve bir oğlu dahil inanmayanların hepsi boğulmuştur. Bir süre sonra, "Ey yer, suyunu yut, ey gök, suyunu tut" denilmek suretiyle tufan sona erince gemi Cudi'ye oturmuş ve Nuh Aleyhisselam'a, "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilmiştir. Zikredilen Nuh kıssası Hud suresinde nakledilmektedir.

0: Bir hadis. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

104. Gün Güzel ve Anlamlı Söz. Ayet-i Kerime Meali. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. İbrahim Suresi 24.

Dönüşe ait. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. En kötü olanlarınızı haber vereyim mi? Onlar gevezelik edip ne söylediğine dikkat etmeden konuşanlardır. Fetva. Boşanma anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi? İslam hukukuna göre boşanma için kullanılan sözler iki türlüdür. Bunlardan birisi, boşamadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, sadece boşama için kullanılan seni boşadım, boşsun, boş ol gibi sözlerdir. Bunlara sarih, açık sözler denir. Diğeri de boşama anlamına gelebileceği gibi başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir. Git babanın evine, defol git, sen benim karım değilsin, ben senin kocan değilim gibi ifadeler boşanmada kullanılan kinayeli sözlerdendir. Bu tür sözlerin boşanmada etkili olabilmesi için erkeğin bu sözleri boşama kastıyla söylemiş olması gerekir. Bu ve benzeri kinayeli sözlerle boşamaya niyet edildiği takdirde bir bain, kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı vermeyip yeni bir nikah akdi gerektiren talak meydana gelir. Şafilere göre ise böyle kinayeli sözlerle yapılan boşamalar rici, yani kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı veren boşama sayılır. Hikmetli söz. Nasihatim sana, herzeyle iştigali bırak. Adamlığın yolu neredeyse bol da girmeye bak. Adam mısın? Ebediyen cihanda hürsün gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

نفستن نفستن كون فيكون oluşlar bitişler dönüp de duran şu günler geceler seni senden istemektir bütün isteyişler bütün bekleyişler.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın. Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Erdem'in bir adı da akıl ve bilgidir. İnsan doğuştan bilgisizdir. Yaşadıkça öğrenir. Bilgi sahibi oldukça her işinde başarısı da artar. Doğuştan bilgisiz olan insan öğrendikçe itibar kazanır. Bilgi çalışmakla, yaşamakla kazanılmasına rağmen çalışmakla kazanılmayan tek şey akıldır. Allah insanı yaratırken aklı da insanın hamuruna katar. İnsan akıldan başka diğer erdemleri öğrenir. Böylece bilgisi de gelişir.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

Gözümün Nuru Namaz. Doktor Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Namaz, gözümün nuru kılındı. İsteseydi gelirdi. Özleseydi arardı. Sevseydi değer verirdi, bekletmezdi. Ben kendi kendime konuştum. O beni hiç dinlemedi. Çoğu zaman hayal kırıklıklarımızı anlatan bu sitem cümleleriyle yargılarız en sevdiklerimizi. Çünkü seviyorum demek yetmez. Sevginin tezahürlerini görmek ister insan. Sevgi varsa saygı vardır, özlem vardır, heyecan vardır, korku vardır. İnsan karşısındakine saygı göstermiyor, onunla buluşmak için heyecan duymuyor, onu kaybetmiyor.

Bitmekten korkmuyorsa, belki de onu yeterince sevmiyordur. Başkaları söz konusu olunca titiz bir yargıç edasıyla bu tür sorgulamaların peşine düşen bizler, sevdiklerimize karşı tutumlarımızda aynı hassasiyeti gösterebiliyor muyuz acaba? Çok aşina olduğumuz bir hadis vesilesiyle en sevdiğimizle olan ilişkimize dair bir iç hesaplaşmaya ne dersiniz? Namaz gözümün nuru kılındı. Dinin direği, cennetin anahtarı. Müminin miracıdır namaz. Kulun Rabbi ile kurduğu en özel iletişim şekli, ona yakınlaşmanın en güzel yoludur. Bütün ilahi dinlerin temel ibadetleri arasında yer alması bu yüzdendir. İnsanlığa rehber olarak gönderilen tüm peygamberlerin namaza düşkünlüğü, nesillerinin namaz kılanlardan olması için yakarması ve inananlara tavsiyede bulunurken namazlarını dosdoğru kılmayı özellikle vurgulaması bu yüzdendir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Kulluğun en güzel örnekliğini sergileyen sevgili peygamberimizin namaz için gözümün nuru demesi de işte bu yüzdendir. Namaz, Peygamber Efendimizin gözünün nuruydu. Kendisine vahiy getiren Cebrail'den öğrendiği bu ibadet, yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştu. Bir şeye sevindiğinde hemen Rabbinin huzuruna varır, namaza dururdu. Bir nimete eriştiğinde namaz onun teşekkürü olurdu. Sıkıntıya düştüğünde namazla yardım diler. Korkularını namazla giderir. Rabbine namazla sığınır. Pişmanlığını namazla arz eder. Hacetini yine namazla dile getirirdi. Bu özel ibadete hazırlanırken kılık kıyafetine ve temizliğine özen gösterir. Gece yarısı sıcacık yatağından kalktığında bile abdest almakla yetinmeyip dişlerini de temizler. Huzur-u ilahiye büyük bir edep ve hürmetle varırdı. Namazın her bir rüknünü ciddiyetle yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'i tane tane okur. Ne söylediğini, neyi nasıl, neden yaptığını bilerek ve hissederek namazın lezzetine varırdı. En yüce dost dediği Rabbi ile buluştuğu bu anların hiç bitmemesini istercesine namazını uzun uzun kılar, huşuyla eda ettiği bu namazlarsa izleyenleri hayran bırakırdı. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de öyle namaz kılın diyen Allah Resulü, inananlara bu mühim vazifenin nasıl yerine getirileceğini tekrar tekrar gösterdi ve gözünün nuru, gönlünün huzuru olan bu ibadetten aynı tadı almaları için namaza dair ne varsa ümmetine anlattı, öğretti. Peki ya, namaz bizim gözümüzün nuru olabildi mi? Namaz uykudan hayırlıdır diyen müezzinin sesiyle ürperip uyanabiliyor muyuz tatlı uykumuzdan? Ya da beş vakit minarelerden yankılanan haydi kurtuluşa çağrısına cevap verebiliyor muyuz içtenlikle? Her bahaneyle sevdiğini görmeye fırsat kollayan bir sevgili misali, her halini Rabbine namazla arz eden Resulullah'ın yolundan gidebiliyor muyuz? Allah rızası için mi kılıyoruz namazımızı, yoksa annemiz babamız ya da bir başkası için mi? Değer verdiğimiz ve değer görmek istediğimiz kimselere buluşmaya giderken gösterdiğimiz özeni en sevdiğimizle buluşmaya hazırlanırken gösteriyor muyuz? Allahu Ekber diyerek ellerimizi kaldırdığımızda geride bırakabiliyor muyuz dünyevi telaşları? Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz derken dilimizde, kalbimizde ve zihnimizde kim? Kimler var? Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd edeni duydu diyoruz rükudan doğrulurken. O bizi duyup karşılık verirken bizler kimin huzurunda olduğumuzun, ne dediğimizin, ne yaptığımızın farkında mıyız? Kıyamımız, kıraatimiz, rükûmuz, secdemiz yerli yerinde mi, yoksa birbirine mi karışıyor hepsi? Resulullah'ın en kötü hırsız diye nitelediği namazından çalanlardan mıyız? Huşuya erebiliyor muyuz, yoksa seccadenin deseniyle, ilmeğindeki hatayla yahut ütüsü bozulan kıyafetimizle mi meşgulüz? Belki de günlük işlerde kaldı aklımız. Yapılacaklar, alınacaklar, geri verilecekler, gidilecekler, giyilecekler. Hala başkalarıyla tartışmaya devam ediyoruz belki içimizden. Ya da normalde hiç aklımıza gelmeyen şeylere

fazla zihin yoruyoruz. Sahi kaçıncı rekatta olduğumuzu biliyor muyuz? Farzı mı kıldık, sünneti mi? Acaba öğleye mi niyet etmiştik, ikindiye mi? Bizi görenler Resulullah'ın namazını anlatan kıymetli eşi Hazreti Ayşe'nin kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma dediği gibi tasvir edebilir mi halimizi? Ya da namazda olduğumuzu dahi fark edemezler mi yoksa? Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat diyen Peygamber Efendimiz'e verdiği gibi sükunet ve huzur veriyor mu bu namaz? Yoksa acele ve ruhsuz kılındığı için kanter içinde bırakan, bittiğinde kurtulma hissi veren ağır bir ibadete mi dönüşüyor? Peki ya günde 5 vakit yıkandığımız bu nehir, ruhumuzu arındırıp bizi kötülükten, çirkinlikten, ahlaksızlıktan koruyabiliyor mu? Daha iyi bir insan, daha bilinçli bir Müslüman, daha sevgili bir kul olmamızı sağlıyor mu? Kul hatadan masum olmaz elbette. Bu sorulara verdiğimiz yanıt her daim aynı olmayabilir. Ama unutmayalım ki namaza verdiğimiz değer, Rabbimizle ilişkimize verdiğimiz değeri yansıtır. Çünkü namaz, müminin nişanesi, kulluğun mihenk taşıdır. Zira Rabbimizin gerçekten kurtuluşa ermişlerdir diye övdükleri de namaz kılanlardır. Vay haline diye kınayıp azarladıkları da.

Hazreti Peygamber ve Aile Örnekliği. Aynur Yaşar, Ankara İl Müftü Yardımcısı. Üsve-i Hasene, en güzel örnek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son elçisini her hususta bizlere örnek olarak sunmakta, Allah Resulü'nde sizler için gerçekten de güzel bir örnek vardır buyurmaktadır. Onun örnek ve rehberliğiyle şekillenmeye başlayan asr-ı saadet yılları, Müslümanlar açısından çok önemli detaylar barındırır. Allah Resulü yaşadığı toplumda inanç ve düşünce alanında değişim ve dönüşümü öncülük etmiş, bu değişim sosyal hayatın her alanında bütün güzelliğiyle hissedilmiştir. Aile ve insan ilişkilerindeki örnekliği de bu güzelliklerin yaşandığı alanların başında gelir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kurulan yuvaların sağlam temeller üzerinde huzur içinde devam edebilmesi, Allah Resulü'nün hayatını örnek almakla olur. Onu anlamak ve tanımak, hayatın her sayfasındaki güzellikleri bilmek ve uygulamak, tüm zamanların en hızlı dönemini yaşayan günümüz insanına sekinet kapısını açacaktır. Allah Resulü'nün peygamberliğine o günün müşriklerinin neden Muhammed diye yaptıkları itiraza Kur'an-ı Kerim, "Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzresin" diye cevap verir. Bu, Allah Resulü'nün hayatının Risalet öncesinde de ahlaki güzelliğine işaret eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk eşi Hazreti Hatice ile 25 yıl mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamıştı. Saliha ve tertemiz bir eşle şefkatli bir yuva kuran ve bu eşinden çocuklara sahip olan Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice için sevgi ve merhamet dolu bir eş olmuştu. İlk vahyin gelişi ve Cebrail ile karşılaşmanın şaşkınlığı içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne olduğunu anlamamış, eşi Hatice'nin yanına koşmuş, "Ey Hatice, bana ne oluyor?" dedikten sonra yaşadıklarını paylaşarak kendinden endişe ettiğini söylemişti. Hazreti Hatice, "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verirsin" diyerek onu teskin etmişti. Hazreti Hatice'nin bu veciz ifadesinde kendisine en yakın olan eşi tarafından Allah Resulü'nün ahlaki güzellikleriyle eşinin ona hayranlığının ifadesi vardır. Allah Resulü ilk eşi Hazreti Hatice'yi vefatından sonra da sık sık hayırla yad etmiş, onu merhum eşinin sevdiği insanlara hediye ederek ona karşı vefalı bir eş olmuştu. Onun bu tavrı zaman zaman Hazreti Ayşe'nin Hazreti Hatice'yi kıskanmasına da sebep olmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe kendisini hiç görmemiş olmasına rağmen en çok Allah'ın kendisi için cennette bir köşk hazırladığı Hazreti Hatice'yi kıskandığını söylemişti. Bu ifadeden anlıyoruz ki Allah Resulü'nün ailesinde eşinin kendisine duygularını rahatça ifade ettiği bir ortam vardır. Aynı zamanda ailede yaşanan kıskançlık gibi istenmeyen bir duygu görmezden gelerek değil, konuşularak çözüme kavuşur. Yine Allah Resulü kafile içerisinde hanımlar da olduğu halde veda haccı için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Yol düzenini sağlayan Enceşe isimli bir genç coşkuyla şiirler okuyor, güzel sesiyle ezgiler söylüyordu. Bu durum develerin heyecanlanıp hızlanmasına ve üzerlerindeki hanımların rahatsız olmasına sebep olmuştu. Efendimiz hanımları sarsıntıdan kurtarmak için olaya müdahale etme gereği duymuş ve mübarek ağzından dökülen şu zarif ifadelerle gence seslenmişti. "Ey Enceşe, sakin ol, kristalleri dikkatli taşı." Bu olaya şahit olan Ebu Kılabe, "Allah Resulü öyle bir kelime söyledi ki, şayet bunu biriniz söylemiş olsa diğerleri onu ayıplardı" demiştir. Allah Resulü hanımlara karşı duygularını bu kadar zarif ifade ederdi. Bu güzellik yayılabilsin diye insanların söylediklerine şahit olmasını da isterdi. Allah Resulü'nü en güzel örnek olarak alemlere sunan ilahi irade, eşler arası ilişkide onlarla, hanımlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız biliniz ki Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz buyurur. Bu ayeti kerimeden ilham alan Allah Resulü de, mümin bir kimse mümini olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır buyurur. Ayeti açıklayıcı mahiyetteki bu sözleriyle ashabına ve tüm inananlara aile içi sıkıntıların çözümüne rehber olacak bir yol göstermiştir.
Ahlakı düzgün olan ve aile fertlerine yumuşak davranan kişileri, müminlerin iman bakımından en mükemmeli olarak tanımlayan Allah Resulü, ümmetine son uyarısı olan veda hutbesinde de, "Ey insanlar, sizin kadınlar üzerinde bir takım haklarınız vardır. Onlar sizin haklarınıza riayet etmelidirler. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi davranın, eşlerinize şefkatle muamele edin. Siz onları Allah'ın ahdiyle aldınız. Onlar size Allah'ın ahdiyle helal olmuştur" diyerek, aile içi ilişkiyi bir ast-üst ilişkisi değil, emanet bilinciyle üstlenilen bir hayat arkadaşlığı olarak hatırlatır. Sevgi dolu bir eş olan Allah Resulü, bir baba olarak da son derece müşfik ve merhametliydi. Kızı Hazreti Fatma yanına geldiğinde onun için ayağa kalkar, elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Hazreti Peygamber de Fatma'nın yanına girdiği zaman Fatma hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine buyur ederdi. Allah Resulü sefere giderken aile fertlerinden en son kızı Fatma radıyallahu anha ile vedalaşır, seferden dönünce de ilk olarak onunla görüşürdü. Kur'an-ı Kerim, kız çocuğu kendisine müjdelenen bir babanın içinden geçenleri, onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün diye zikrederken, Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatma'ya olan sevgisini davranışlarıyla göstermesi, toplumda yapmış olduğu sosyal değişimi göstermesi açısından önemlidir. Her kim blu çağına ulaşıncaya kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alır ve bunu yerine getirirse, o kimse kıyamet günü benimle şöyle olacaktır dedikten sonra parmaklarını birbirine kavuşturur. Bu, kız çocuklarının cahiliye döneminde yaşadığı zulmü silmek için gösterdiği gayrettir. Bir defasında Hazreti Peygamber secdedeyken Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin sırtına binince, onlar ininceye kadar secdeyi uzatmıştı. Allah Resulü torunlarının bu davranışlarını namazda huşu emrine bir engel görmemişti. Mescid-i Nebi'deki genel hava da çocukların namazla oyunu birlikte yaşayarak yetişmesiydi. Yine Allah Resulü Hazreti Hasan'ı omuzlarında taşırken sahabeden biri Hasan'a radıyallahu anh, "Bindiğim binek ne güzel binektir" dediğinde Hazreti Peygamber'in cevabı "Ve sürücüsü ne güzel sürücüdür" olmuştu. Allah Resulü'nün bu davranışı çocuklarla çocuklaşabilmeyi ashabına yaşayarak öğretiyordu. Sahabeden Akra bin Habis de bir gün Peygamber Efendimiz'i torunu Hasan'ı öperken görmüş, "Benim 10 çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim" demişti. Allah Resulü bunun üzerine, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" buyurmuş ve bu yanlışını düzeltmesi gerektiğini ima etmişti. Çünkü Allah Resulü'nün benimsediği en önemli prensiplerden biri, küçüklere sevgi ve şefkat göstermekti. Sevildiğini hissetmeyen bir çocuğun büyüğünü örnek alması da beklenemezdi. Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır dediği torunlarına olan sevgisini, onların terbiyesi için gösterdiği özende de görürüz. Bir gün Allah Resulü Hazreti Fatma'nın evine gitmişti. Hazreti Hüseyin içecek bir şey istemiş, bunun üzerine Hazreti Peygamber de bir koyun sağmaya yönelmişti. O sırada Hazreti Hasan yanına yaklaşmış ama Resulullah sağdığı sütü önce ona vermemişti. Bunun üzerine Hazreti Fatma, Hazreti Hüseyin'i daha çok mu sevdiğini sorduğunda Hazreti Peygamber, "Hayır, o ondan önce içecek istemişti" diyerek cevap vermişti. Allah Resulü her konuda olduğu gibi küçüktür anlamaz demeden çocuklar arasında da adaletli olması gerektiğini göstermiştir. Onun ahlakındaki yücelik, Zeyd bin Harise kölelikten

azat edilip babasına kavuştuğunda, ben bu adamda öyle bir şey gördüm ki ebediyen ona kimseyi tercih etmem diyerek ailesini değil Allah Resulü'nü tercihe götürmüştür. Hazreti Peygamber bir kimsenin eşi ya da çocuklarını değil, yanında çalışanlarını dahi ezmesini, onlara hor davranmasını ve şiddet uygulamasını kesinlikle yasaklamış. Sizden biriniz hizmetçisini döveceği zaman hemen Allah'ı hatırlasın da elini çeksin uyarısında bulunmuştur. Diğer yandan bedduayı da yasaklamış. Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Olur ki Yüce Allah'ın icabet edeceği bir zamana rastlar da bedduanız kabul oluverir diyerek ümmetini uyarmıştır. Allah Resulü'ndeki bu güzellikler Ebu Süfyan'a şunu söyletmişti: Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müslüman aile içerisinde zaman zaman kaybettiğimiz bu değerlerin tekrar kazanılabilmesi için alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü'nün ailede, toplumda ve dünyada gerçekleştirdiği rahmet medeniyetini yeniden anlayıp yaşamak gerekir. Zira Peygamber Efendimizin örnekliğine günümüz dünyasında her zamankinden daha çok muhtacız.

kalpler Allah'ın zikriyle huzur bulur. Doktor Abdülkadir Erkut, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. İnkarcılar Kur'an'ı mucize olarak kabul etmekten kaçınmakta, onun yerine Hazreti Peygamber'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verilen mucizeler gibi mucizeler verilmesini istemektedirler. Oysa Allah hidayete erdirmedikten sonra mucizelerin gönderilmesi onlara bir fayda sağlamayacaktır. Allah'ın hidayete erdireceği kimselerse dinine yönelenlerdir. Söz konusu kimseler ayette şöyle tasvir edilmiştir. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Bu ayeti kerimede Allah'ın hidayete erdirdiği insanların iki özelliği zikredilmektedir ki, bunlardan birincisi iman etmeleri, ikincisi ise Allah'ın zikriyle kalplerinin huzura kavuşmasıdır. Ayette geçen zikir kavramından öncelikli olarak Kur'an anlaşılmaktadır. Zira Rabbimiz Kur'an'ı zikir olarak isimlendirmiştir. Kur'an, herkesin müşahede edebileceği, kıyamete kadar baki bir mucizedir. Ondan sonra büyük bir mucize olmadığını bildiklerinden, müminlerin kalpleri Kur'an'la huzur bulur. Kur'an'ı okuyup ondaki uyarıları düşündüklerinde, Allah'ın haşyetinden endişe ve ürperti duyarlar. Sonra Kur'an'da zikredilen rahmeti ve mağfireti hatırlamakla, kalpleri huzura erer. Ayette geçen zikir kavramının Kur'an olarak anlaşılması, ayetin öncesiyle de uyumludur. Bununla beraber Allah'ın zikri ifadesi mutlak olarak kullanıldığından hem Kur'an'ı hem de bu konuda zikredilen diğer görüşleri kapsayacak bir ifadedir. Zikir kavramından ikinci olarak mutlak anlamda Allah'ın zikredilmesi anlaşılır. Allah'ın hidayete erdirdiği kullar iman ve zikirle ona yöneldiklerinde esenlik ve dinginlik duygusu onları kaplar. Çünkü dünyanın türlü gam ve kederine, çeşitli acı ve ıstıraplarına karşı yanlarında seslerini duyan, dua ettiklerinde dualarına icabet eden Rablerini bulurlar. Onun himayesine girmiş, dünyadaki bütün kudret sahiplerinin önünde küçüldüğü kudretine sığınmışlardır. Artık dünyevi musibetler onları teslim alamaz. İman ve zikir kapılarından geçip sığındıkları sağlam kaleye, yalnızlık, endişe, kaygı, üzüntü, korku gibi duygular girmeye bir menfez bulamaz. Allah'ın zikriyle dop dolu kalplerinde olumsuz duygulara yer kalmaz. Zikir sayesinde kalpleri sevinçle dolar, ilahi rahmetin ve mağfiretin bahşettiği umutla hayata bakarlar. İnkarcılarsa tam tersi bir yaklaşıma sahiptirler. Allah'ın zikri onu dille zikretmeyi de kapsar. Çünkü zikrin dille icra edilmesi, ilahi gözetim altında olduğuna dair kalpleri uyanık tutar. Dolayısıyla onlar tesbih, tahmid ve tekbir gibi lafızlarla sürekli Allah'ı zikrederek huzura giden yolu adımlarlar. Bununla birlikte kalplerin gerçek anlamda huzur bulduğu zikir, kalpten çıkmayan sadece dille tekrarlanan zikir değildir. Kalplerin huzur bulduğu zikir, imanın sıcaklığını taşıyan, yakini bilginin kuvvetini arttıran, kendisiyle duyguların harekete geçtiği, gönüllerin ısındığı zikirdir. Bu yüzden ayet-i kerimede zikirden önce imana yer verilmiştir. Çünkü zikrin temeli ve kaynağı iman olmalı, zikir imana dayanmalıdır. Allah'ın zikrine başka anlamlar da verilmektedir. Bunlar onun varlığına ve birliğine delalet eden delilleri görmek, beşer takati üstündeki mucizelere şahit olmak, ayetlerini tefekkür etmek, kudretinin kemalini idrak etmek, üzerlerindeki Allah'ın lütuf ve nimetini, onun kendilerine olan vaadini hatırlamak şeklinde ifade edilebilir. Kalplerin Allah'ın zikriyle huzur bulduğu hakikatinin önemini ifade etmek için bu husus sonraki cümlede tekrar vurgulanır. Bir uyarı edatıyla başlayan cümle şöyledir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu cümlede söz konusu hakikatin genelliği, eşsizliği ve sürekliliğine işaret edilmektedir ki bunlar şöyle sıralanabilir. Birincisi,
bu hakikat mümin yahut kafir tüm insanlar için geçerlidir. Yani bütün kalpler Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Kalp kelimesinin genellik ifade edecek şekilde çoğul olarak gelmiş olması buna delalet etmektedir. İkincisi, kalpler dünyevi hiçbir şeyle gerçek anlamda huzura erişemez. Onları huzura eriştirecek olan sadece Allah'ın zikridir. Allah'ın zikriyle ifadesinin cümledeki yerinin öne alınmasından bu anlaşılmaktadır. Üçüncüsü, zikir her yenilendiğinde huzur da yenileneceğinden, böylece huzurun sürekli olacağında şüphe bulunmamaktadır. Ayette fiilin iki defa ve her defasında da geniş zaman kalıbıyla gelmiş olması bu anlama işaret etmektedir. Netice olarak günümüz insanı yaşadığı hayat tarzının etkisiyle stres, sıkıntı, yalnızlık, ruhi bunalım gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmakta, onları aşmak için de çareler aramaktadır. Bu arayış sırasında bazen kötü duyguları kontrol etmek, iç huzurunu yakalamak gibi gerekçelerle Hint ve Uzak Doğu kaynaklı dinlerin yöntemlerine yönelmekte, bazen de modern hurafecilerden, istismar şebekelerinden medet umar hale gelmektedir. Oysa yüce dinimizin inanç ve ibadet esaslarına samimiyetle bağlı olan bir müminin bu tür yollara ihtiyaç duyması söz konusu değildir. İşte bu çerçevede az önce kulaklarınıza ulaştırdığımız ayet, kalp huzuruna ulaşmanın yolunu göstermektedir. Mümin, gerek Kur'an'ı okuyarak, gerekse genel olarak Allah'ı zikrederek, varoluşunun anlamını idrak eder, hakikate vasıl olur, şek ve şüphelerinden kurtulur. Zikir, onun için geçmişin üzüntülerine, geleceğin endişelerine bir kalkan, ruhundaki yaralara bir merhem, gönlüne esen bir meltem olur. O, belli bir sayı, belli bir zamanla sınırlamaya, araya aracılar sokmaya ihtiyaç duymaksızın, hayatını zikirle yoğurarak iç huzurunu yakalayabilir. Rabbimiz bu hakikati idrak edenin doğru yolu bulup mutluluğa erişeceğini, ona aldırmadan hayat sürenin sıkıntılı bir hayat ve kötü bir akıbetle karşılaşacağını haber vermektedir.

Onlara zorluk yoktur. Mustafa Mehmetoğlu, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı. Kur'an-ı Kerim'de emredilen hususlardan biri Allah yolunda cihad etmektir. Bireysel olarak cihattan mazeretsiz bir şekilde yüz çevirmek yadırganmıştır. Bununla birlikte insanoğlunun sahip olduğu bir takım engeller, cihat gibi önemli bir vazifeye katılmamak için meşru mazeretlerin başında kabul edilmiştir. Ayet-i Kerime'de görme ya da ortopedik engeli bulunan kimselerin yahut hasta olanların cihada katılmamasına verilen müsaade yer almaktadır. Harac kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sıkıntı, zorluk, zorlama, güçlük anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelimenin geçtiği yerlerde bir zorluğun ve sıkıntının olmadığı belirtilmektedir. Öncelikle şunu açıklamak gerekir ki, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle zikredilen görme engelliye, yürüme engelliye ve hastalara herhangi bir zorluğun olmaması, onların dünya hayatında hiçbir zorlukla karşılaşmadıkları ya da karşılaşmayacaklarını beyan etmek manasında değildir. Bu ifadeler esasında hükümlerde gözetilmesi gereken bir prensip ve sosyal hayatta Müslümanların onlara karşı takılması gereken tavırlarda bigane kalamayacakları hususlar olarak karşılık bulmaktadır. Başka bir ifadeyle zımnen engelli bireylere karşı her türlü kolaylığı sağlayın manası taşımaktadır. İslam dininin Müslümanlara sunduğu temel ilkelerden biri de kolaylık prensibidir. Dinimiz kolaylığı ve kolaylaştırmayı emretmiş, insanların zorluk ve çaresizlik gibi durumlarla baş başa bırakılmasını tasvip etmemiştir. Dolayısıyla hem fert hem de toplum olarak engellilere karşı sorumluluk sahibi olduğumuzun farkına varmalıyız. Onlara zorluk çıkaran kişiler değil, hayatlarına kolaylıklar sunan kimseler olmalıyız. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, amaya rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın hacetini tedarik etmesi için bildiğin yere delalet etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar sadaka çeşitlerindendir buyurmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir engelliye yapılacak saygısızlığı, kötülüğü ve ona çıkarılacak zorluğu kınamış, amanın yoluna engel olanları, onları yoldan saptıranları, kasten yanlış yola yönlendirenleri, Allah'ın rahmetinden uzak kimseler içerisinde değerlendirmiştir. Dinimiz, insanlar arasında dışa yansıyan hiçbir hususta ayrım yapmamıştır. Engelli olan kimse de imanı ve takvasıyla dışarıdan sağlam ve sıhhatli gözüken pek çok kimseden daha hayırlı kabul edilmiştir. Çünkü İslam'da esas olan iman, salih amel, ahlak ve takvadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarında da bunu açıkça görmek mümkündür. O, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyurarak, asıl meselenin halis niyet ve salih amel olduğuna işaret etmiş, sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurarak da, insanı insan yapan temel hususun güzel ahlak olacağına temas etmiştir. Allah'ın izniyle cennete ulaşmanın yahut cehennemden azad olmanın yolu da, ele aldığımız ayetten de anlaşılacağı üzere, bu esaslardan yani özetle iyilik ve takvadan geçiyor.

Kim bizim bu dinimizde olmayan bir uygulama ortaya koyarsa o reddedilir. İslam inanç ve esaslarının, onun getirdiği evrensel değerlerin kemal bulduğunun ifade edildiği bir ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Söz konusu ayet Müslümanların başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın inandıkları dinin her yönüyle kendilerine yeteceğini, kitabını rehber, elçisini örnek aldıkları takdirde dünyada dosdoğru yola, ahirette ise sonsuz lütfa nail olacaklarını işaret etmektedir. Evrensel olma iddiası bir inanç sistemi açısından oldukça önemlidir. Zira yaşamın dinamikliği ona dair söz söyleyen dinin bu alanda ilkesel herhangi bir boşluk bırakmamasını zorunlu kılmaktadır. İşte İslam, temel kaynakları olan Kur'an ve sünnet ekseninde insanın fıtratında bulunan salim akılla bunu gerçekleştirmektedir. Sünnet, Hazreti Peygamber'in özneliğinde vahyin hayat bulmuş halidir. Bu nedenledir ki mümin, sünneti varoluşun vazgeçilmez değeri bilmiş, sünnete uygun olanı makbul, karşı olanı ise bid'at kabul etmiştir. Bid'at, dinde olmayan ancak dini bir gereklilik olarak kabul edilen yeniliklerdir. Daha önce benzeri bulunmayan, sonradan ortaya konulan şey anlamına gelen bid'at konusuna ilişkin ulema tarafından farklı yaklaşımlar, tasnifler ve tanımlamalar yapılmıştır. Zira bir şeyin bid'at olarak değerlendirilmesi, o meselenin Kur'an ve sünnette olmadığı halde dinden kabul edilmesi ve dini bir gereklilik olarak görülmesiyle ilgilidir. Buradan hareketle, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra dini alanlarda ortaya çıkan ekleme veya çıkarmalar bid'at olarak kabul edilirken, dinle ilgili olmayan, İnanç ve ibadet hayatının dışında kalan yeniliklerle örf ve adet türünden davranışlar bid'at olarak değerlendirilmez. Bid'at, dini esaslara eklemeler yaparak dinin özünü bozma ve İslam'ın temel ilkeleriyle çelişme ihtimali taşır. Bu nedenle bid'atin önlenmesi, dinin korunması açısından çok önemlidir. Öteden beri dinin vaaz ettiği kuralları kendileri için yetersiz bularak hep daha fazlasını isteyen, ancak buna bile güç yetiremeyip dini tahrif etme yolunu benimseyen bir anlayış ola gelmiştir. Konu, Hazreti Peygamber'in ibadet hayatını öğrendiklerinde kendilerinkini azımsayan ve bunun üzerine gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçireceklerini ve evlenmeyeceklerini söyleyen bazı sahabilerin tutumunu akla getirmektedir. Hazreti Peygamber onların bu tavırlarını öğrendiğinde, "Aranızda Allah'tan en çok korkan ve ona en bağlı olan benim. Bununla birlikte ben oruç tutarım, tutmadığım da olur. Namaz kılarım, uykumu da alırım ve evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." buyurarak ümmetini daha önceki toplulukların düştüğü tehlikeli durumlara karşı uyanık olmaya davet etmiştir. Çoğu kez iyi niyetlerle ortaya konulan bid'atler, İslam'ın doğru şekilde yaşanmasının önündeki en büyük engellerdir. Bu engelleri ortadan kaldırmanın en sahih yoluysa, Resulullah'ın sünnetini ihya etmektir. Çünkü davranışa dönüşerek hayat bulan her sünnet, bid'atlerin önünü alacak yegane otoritedir. Sünnette mutedil olmak, bid'atte çaba sarf edip yorulmaktan daha hayırlıdır. Sünnet, adetleri ibadete, ibadetleri kulluğa, kulluğu da rızaya dönüştürür. Buna karşın, ihdas edilen her bid'at karşılığında bir sünnet kaldırılır. Sünnet bid'at ilişkisini anlama bakımından şu olay oldukça önemlidir. Nafile namaz kılınmaması gereken mekruh vakitte namaz kılan kişi, çevresi tarafından uyarılmış ve sünnete aykırı hareket etmemesi kendisine bildirilmişti. Bunun üzerine o, "Allah bana namaz kıldığım için azap edecek değil ya" cevabını vermiş, onu uyaran kimse ise, "Allah seni sünneti terk ettiğinden ya da sünnete muhalif davrandığın için cezalandıracaktır" karşılığını vermiştir. Zikredilen rivayetler bir taraftan bid'atin ne denli sakıncalı olduğunu gösterirken, diğer yandan sünnete sarılmanın dini korumak anlamına geldiğini belirtmektedir. Dini öğretiyi anlamak aynı zamanda bid'at olgusunu kavramayı ve ondan sakınmayı beraberinde getirir. Dinin inanç ve ibadet boyutlarıyla ilgili bir mesele hakkında hüküm ya da delil bulunmadığı halde, farklı amaçlar doğrultusunda kılınan belirli özel namazlar, dualar, zikirler ve oruçlar, hususi zaman ve mekanlara hasredilen çok yönlü ibadetler, kabir, türbe ve mezarlık ziyaretinde sonradan çıkan bazı uygulamalar, bebeğin kırkı, hamile ve lohusa kadının durumu, ölünün yedisi,
52'si gibi hususlar, Nâli Şerif ve benzeri objelerin suretini taşımanın koruyuculuğuna inanmak gibi meseleler bid'at kavramı içinde değerlendirilebilir. Modern dönemlere gelindiğinde bid'at kavramının dijital ve sanal dünyanın baskın karakteri altında yeni formlara büründüğü görülmektedir. Zincir dua halkaları, yedili, yirmili gruplara gönderilmesi istenen dini içerikli mesajlar, ibadetlerin görselleştirilerek tebliğ ve irşat ekseninde değerlendirilmesi, dini bir içeriğin beğeni sayısı arttıkça sevap kazanılacağı inancı, fikri, siyasi veya ideolojik bir motto veya eylemin dini bir referansla özdeş kılınması gibi hususlar zikredilebilir. Dinin aslından olmadığı halde dinden kabul edilen ve dini bir gereklilik olarak sunulan bid'at, cehalet, kültürel değişim, geçmişteki dini ve kültürel gelenekler, bilinçli üretim ve daha iyi Müslüman olma arzusu gibi çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Bid'atler, Müslüman toplumların yaşam biçimi olan sünneti ve onu oluşturan değerleri yozlaştıran ve içten içe tüketen zararlı etkilerdir. Her bid'at, dinin getirdiği bir değerin, sünnetin yerini alır. Oysa dini koruyan sünnettir. Bid'at ise zayıflatan. Sünnet vahdeti besler, bid'at ise tefrikayı. Sünnet maruf olandır, bid'at ise münker. Sünnet yaklaştırandır, bid'at ise uzaklaştıran. Sünnet güzelleştirendir, bid'at ise çirkinleştiren. Özetle sünnet kabul edilendir, bid'at ise reddedilendir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Mübarek Ramazan ayının gecelerinden biriydi. Allah'ın Resulü itikaftaydı. Hazreti Peygamber'in eşi Safiye binti Huyey validemiz gece karanlığında bir başına sokakta yürüyordu. Kutlu elçinin itikafa girdiği yere geldi. Kapıyı tıklattı.
1: Ben geldim Allah'ın Resulü. Safiye, sizi görmek istedim.
0: Hazreti Peygamber kapıyı açtı ve Safiye validemizi içeri buyur etti. Bir süre sohbet ettiler. Allah'ın elçisi ona güzel sözler söyledi. Safiye validemiz Peygamber Efendimiz'i görmekten ve onunla konuşmaktan dolayı çok mutlu oldu. Bir müddet sonra izin isteyip eve gitmek istediğini belirtti. Allah'ın Resulü Safiye validemizi kapıya kadar uğurladı.
1: Güler yüzün ve sohbetin gönlümü rahatlattı ey Allah'ın Resulü. Rabbimize emanet olasın. İyi geceler.
0: O sırada oradan geçmekte olan iki sahabi vardı. Hazreti Peygamber'i ve Safiye validemizi gördüler.
2: Allah Resulü değil mi o?
3: Evet o. Yanında da bir kadın var.
2: Hadi uzaklaşalım buradan.
3: Gidelim bence de.
0: Allah'ın Resulü aralarında konuşan sahabileri gördü ve onlara durun diye seslendi.
4: Buyur ey Allah'ın elçisi.
0: Allah'ın Resulü onların duyacağı ses tonuyla bu yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir dedi. Sahabiler Hazreti Peygamber'in açıklama yapma ihtiyacı hissetmelerinden dolayı kendilerini mahcup hissettiler.
5: Senin hakkında nasıl olumsuz bir düşünceye kapılalım ya Resulallah? Öyle bir şey mümkün mü?
2: Evet ey Allah'ın Resulü. Senin hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmamız mümkün değil.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara baktı ve şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim dedi. Allah'ın kutlu elçisi şeytanın insana çok sık vesvese vermesini ve onu ayartmaya çalışmasını bu şekilde kinaye yoluyla dile getirdi.
6: Hadislerin Hikayeleri.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 12 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 14 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Nuh tufanı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tevhid inancından uzak putperest bir hayat yaşamaktaydı. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermişti. Kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah, Hazreti Nuh'un bir gemi yapmasını ve o gemide canlıların her birinden birer çiftle haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretmiştir. İlahi azap gelince göğün kapıları açılmış, yerin kaynakları fışkırmış, göğün ve yerin suları birleşmiş, gemi azgın suların üzerinde yüzerken Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler kurtulmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın eşi ve bir oğlu dahil inanmayanların hepsi boğulmuştur. Bir süre sonra, "Ey yer, suyunu yut, ey gök, suyunu tut" denilmek suretiyle tufan sona erince gemi Cudi'ye oturmuş ve Nuh Aleyhisselam'a, "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilmiştir. Zikredilen Nuh kıssası Hud suresinde nakledilmektedir.

0: Bir hadis. Allah'ım, verdiği nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Bir sabah gelecek kardan aydınlık ezgisini başta Diyanet Radyo çalışanlarına ve Isparta Mekke Kur'an kursu talebe ve hocalarına armağan ediyorum.
2: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Erzurum'dan Nebi Asir. Bir sabah gelecek kardan aydınlık ezgisini anneme, babama, kardeşime istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Gül Ahmet'im ilahisini, sevgili eşim, çocuklarımın annesi Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum.

Selamun aleyküm İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argun. Gazze'ye selam, boykota devam, İsrail'i lanetlemeye devam. Ümmet-i Muhammed için, Diyanet dinleyenler için, Diyanet çalışanlar için bir Gazze ilahisi, Filistin ilahisi istiyoruz. Gazze.

ben Adana'dan Sevda. Derdimen dimi ya Resulallah. Deva ol derdimi ilahisini. Çok kıymetli eşim Akif için yayınlarsanız çok sevinirim.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Diyanet Radyo, ben

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizden hafızlık yapan kardeşim için Kur'an'ın Hadimleri İlahisini istiyorum. Lütfen çalar mısınız? Bizim...

0: Selamünaleyküm. Ben Engin Demir. Seccadem adlı ezgiyi istiyorum. Bütün secde edenlere gelsin.
1: Gözlerimi sana açarım. Senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım.

şiddet, birliğe ve dirliğe yönelen tehdit. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır. En azılı düşmanlarına karşı dahi şiddete başvurmayan rahmet peygamberi, Müslümanların da hiçbir şekilde şiddete başvurmalarına müsaade etmedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutuma engel olan Allah Resulü, kendisinden bir takım dünya malları talep eden ve bir süreliğine krize neden olan eşlerine kendisinin zorba ve zorluk çıkarıcı değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderildiğini belirtmişti. Yine huzuruna gelen Yahudi heyetinin Hazreti Peygamber'e ölüm üzerinize olsun demelerine Hazreti Ayşe, ölüm ve Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'den sakin olmasını isteyerek, Yüce Allah her işte rıfkı, yumuşak huyluluğu sever buyurdu.

Bu rivayetler Müslümanların bütün hal ve hareketlerinde kibar ve nazik olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Zira asıl olan her şeyde yumuşak huylulukla hareket etmektir. Bu konuda Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın kendisine şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ey Ayşe! Şüphesiz Allah refiktir, rıfkı, yumuşak huyluluğu sever. Yumuşaklıkla yapılan işlere, sertliğe ve diğer şeylere vermediği ecri verir. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır buyurmuştur.

emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmakla ün kazanmış olan sahabi Hişam bin Hakim bin Hizam, Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Şam bölgesinde bazı çiftçilerin başlarına zeytinyağı dökülmüş bir şekilde güneşte tutulduklarını görmüştü. Hişam bu insanlara uygulanan şiddetin sebebini sorunca onların vergilerini ödemedikleri için böyle bir cezaya tabi tutuldukları cevabını aldı. Bunun üzerine şöyle dedi: "Haberiniz olsun, ben Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Bu dünyada insanlara işkence edenlere şüphesiz Allah da azap edecektir." Bu olayın ardından Hişam, dönemin Filistin valisi Umeyr bin Sa'da gidip gördüklerini anlattı. Valinin emriyle çiftçiler derhal serbest bırakıldılar. Şiddet genellikle hak ve adaletten uzaklaşmış idareciler tarafından bir yöntem olarak kullanıla geldiği için Hazreti Ömer de bu hususta valilerini uyarma ihtiyacı hissetmişti. O, şiddet ve baskının Müslüman idarecilerin tavrı olamayacağını belirttiği bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti: "Allah'a yemin ederim ki memurlarımı, valilerimi sizi dövsünler, mallarınızı haksız yere alsınlar diye göndermiyorum. Bilakis size dininizi ve dininizi nasıl yaşayacağınızı öğretsinler diye gönderiyorum. Bunlardan farklı bir muameleye tabi tutulanınız olursa derhal bana bildirsin. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey yapan memura kısas uygulayacağım, yaptığının aynısıyla cezalandıracağım." Bunun üzerine Amr bin As atılarak, "Ey müminlerin emiri, Müslüman bir yönetici sorumluluğu altındaki insanlardan bazılarını yola getirmek için döverse onu da cezalandıracak mısın?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet, Ömer'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki onu da cezalandıracağım. Zira ben Resulullah'ın kendine bile kısas uyguladığını gördüm," dedi. Ve sözüne şöyle devam etti: "Sakın Müslümanları dövüp zillete düşürmeyin. Onları, askerlerinizi kışlada uzun süre tutarak fitneye düşmelerine de sebebiyet vermeyin. Onların haklarını engelleyerek küfre düşmelerine de sebep olmayın.

Hazreti Ömer'in sözlerinden de anlaşılacağı üzere, insana hizmet etmek için var olan idarecilerin halkı terbiye etmek ve kendilerini itaatkar hale getirmek için şiddet içeren uygulamalarda bulunması, Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Toplumda huzuru sağlamak ve insanları barış içerisinde bir arada yaşatmak İslam'ın temel hedefidir. Bunun sağlanabilmesi için bütün insanlara eşit davranmak, temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek gerekmektedir. Allah Resulü, insanlara şiddet uygulamak bir yana, inanç, renk, ırk, makam, cinsiyet ve yaş ayırt etmeden herkese karşı şefkatli ve merhametli davranmıştı. Nitekim sevgili eşi Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat hariç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye diyerek buna dikkat çekmişti.

her yönüyle mükemmel bir eğitimci olan Hazreti Peygamber, eğitimde şiddeti hiçbir zaman çözüm olarak görmemişti. O, mescitte küçük abdestini bozan bir bedeviye son derece öfkelenen ashabını sakinleştirmiş, onlara nazik ve kolaylaştırıcı olmalarını öğütlemiştir. Yine cemaatle namaz kılınırken aksıran birine karşılık vererek konuşan Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'ye ashab-ı kiram tepki göstermiş, Peygamber Efendimiz ise sadece onu nazikçe uyarmakla yetinmişti. Resulullah'ın bu anlayış ve nezaketinden etkilenen Muaviye şöyle demişti: "Anam babam sana feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır." dedi. Allah Resulü aile içi ilişkilerde de şiddete yer verilmemesi gerektiğini hem kendi yaşantısıyla hem de ashabına yaptığı uyarılarla sürekli vurgulamıştı. Zira İslam'la aydınlanan zihinlerde hala cahiliyeden kalma bir takım yanlış fikir ve kabullerin barındığı ortadaydı. Hazreti Peygamber hanımlarına bir fiske dahi vurmadığı halde Hazreti Ebubekir gibi olgun ve sakin mizaçlı bir insan bile Resulullah'a karşı sesini yükselttiği için kızı Ayşe'ye tokat atmak istemiş, Peygamberimiz hemen ona engel olmuştu. Kadınların Allah'ın emaneti olduğunu erkeklere hatırlatan Resul-i Ekrem, bir erkeğin eşine şiddet uygulamasına anlam veremeyerek bir hutbesinde, "Sizden biri nasıl olur da hanımını köle gibi döver, sonra bir de günün sonunda onunla aynı yatağı paylaşır." buyurmuştu. Karısını döverek onun kolunu kıran Sabit bin Kays bin Şemmas'ı huzuruna çağırarak ona hanımını boşamasını emretmişti. Hazreti Peygamber çoğu zaman yapıldığı gibi aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır yen içinde kalır dememiş, mağdur olan kadını acımasız bir kocanın elinden derhal kurtarmıştı. Hazreti Peygamber zamanında kadınlar gibi çocuk, köle ve hizmetçilerden oluşan toplumun zayıf kesimine de şiddetle muamele edilmesi söz konusuydu. Cahiliye döneminde görülen kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi zalimce bir şiddet uygulaması, İslam'ın gelişiyle ortadan kalkmakla birlikte cinsiyet ayrımcılığı devam ediyordu. Köleleri ve hizmetçileri dövmek, aşağılamak hala normal karşılanabiliyordu. Allah Resulü bu yanlış anlayışı değiştirmek üzere ashabını sık sık uyarmıştı. O, "Biriniz hizmetçisine vurur da o da Allah'ı hatırlatırsa derhal elini çeksin." buyururken, insanın kendisinden daha kudretli bir yaratıcının varlığının bilincinde olmasını ve ona göre hareket etmesini öngörüyordu. Kim bir zımmiye, anlaşmalı gayrimüslim vatandaşa zulmedip onun hakkını vermezse, ona gücünün yetmediği bir yük yüklerse veya rızası olmaksızın ondan bir şey alırsa, kıyamet günü ben onun hasmı olacağım buyuran Hazreti Peygamber, gayrimüslim bile olsa insanların haksızlığa ve şiddete maruz bırakılamayacaklarını belirtmişti. Nitekim bir defasında Medine çarşısında malını pazarlarken, "Musa'yı bütün alemlere üstün kılan Allah'a yemin ederim" diyen bir Yahudi ile onun bu yemininden hoşlanmayan bir Müslüman arasında çıkan tartışmada, Ensardan bir tokat yiyen Yahudi, devletin güvencesi altında olduğu için durumu hemen Allah Resulüne iletmiş, insanlığın peygamberi ise Medineli sahabinin bu yaptığına çok öfkelenmişti. Yine bir keresinde ganimet develerini çalanların peşine düşüp onları geri getiren Seleme bin Ekva'nın develeri çalanların üzerine askeri birlik gönderilmesini istemesi üzerine, "Ey Ekva oğlu, sen alacağını aldın, onları affet, şiddete başvurma" buyuran Hazreti Peygamber, kime karşı olursa olsun şiddete başvurmayı yasaklamıştır.

emanetlerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 12 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 14 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Nuh tufanı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tevhid inancından uzak putperest bir hayat yaşamaktaydı. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermişti. Kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah, Hazreti Nuh'un bir gemi yapmasını ve o gemide canlıların her birinden birer çiftle haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretmiştir. İlahi azap gelince göğün kapıları açılmış, yerin kaynakları fışkırmış, göğün ve yerin suları birleşmiş, gemi azgın suların üzerinde yüzerken Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler kurtulmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın eşi ve bir oğlu dahil inanmayanların hepsi boğulmuştur. Bir süre sonra, "Ey yer, suyunu yut, ey gök, suyunu tut" denilmek suretiyle tufan sona erince gemi Cudi'ye oturmuş ve Nuh Aleyhisselam'a, "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilmiştir. Zikredilen Nuh kıssası Hud suresinde nakledilmektedir.

0: Bir hadis. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu,

gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil mi?" istediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman. Selamlar, sevgiler değerli dostlar. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programındasınız ve ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlere seslenmeye başladım. Bugün Peygamberlere İman adlı eserimizde peygamberlerin görevleriyle sizlerle birlikte olacağız. Peygamberlerin görevleri sevgili dostlar en geniş manasıyla tebliğ ve temsil olarak ifade edilebilirse de bunları şu şekilde tasnif etmek mümkündür. İlk bahsedeceğimiz tebliğ. İçerdiği konu ne olursa olsun Allah Teala'nın iletilmesini dilediği hakikatleri insanlara bildirmekten ibaret olan tebliğ hem peygamberlerde bulunması gereken bir sıfat hem de risaletin varoluş sebebidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Peygamberlere düşen apaçık bir şekilde tebliğ etmek değil midir? Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan, onun sana yüklediği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Sevgili dostlar, peygamberlerin bir görevi de insanların mazeret beyan etmelerini önlemek. Sevgili dostlar, Allah elçilerinin bir görevi de insanların kıyamet gününde dini gerçeklerden haberdar olmadıkları, bundan dolayı mazur görülmelerinin gerektiği şeklinde mazeret ileri sürmelerini önlemektir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların gönderilen peygamberlerden sonra Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri olmasın beyanıyla ifade edilmiştir. Sevgili dostlar, bir diğeri şahitlik etmek. Allah elçilerinin şahitliği hem doğru yolu bulmaları için Cenab-ı Hakk'ın kullarına müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiklerine hem de kendilerinin görevlerini yaptıklarına dair olacaktır. Ayrıca Allah elçileri ümmetlerinin hali konusunda da şahitlik edeceklerdir. Bu yönüyle peygamberler Allah'ın yeryüzündeki hüccetleridir. Nitekim Kur'an'da her ümmetten bir şahit getireceğimiz gün artık ne kafir olanlara mazeret dilemelerine izin verilecek ne de onların özür dilemeleri istenecektir buyurulmak suretiyle bu husus ifade edilmiştir. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde önceki peygamberlerle onların hak-batıl mücadelesinden söz edilmekte ve dolayısıyla ahir zaman peygamberiyle onun ümmeti bilgilendirilmektedir. Bunun sonucu olarak kıyamet gününde hem Muhammed Aleyhisselam hem de onun ümmeti geçmiş peygamberlerle onların ümmetlerine şahitlikte bulunacaklardır. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz zaman halleri ne olacak? O gün her ümmetin içinden kendi haklarında birer şahit çağıracağız. Seni de ey Muhammed, hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, peygamberlerin görevlerinden bir diğeri de güzel örnek olmaktır. Peygamberler, kendilerine gelen vahiyleri tebliğ etmekle birlikte, bu vahiylerin içeriklerini en güzel şekilde uygulamak durumundadırlar. Onların temsil görevi, Allah'ın ilk mükellef kulları olmaları itibariyle tebliğ görevinden önce gelir. Temsil, peygamberlerin kul olarak dinin bütün gereklerini örnek olacak şekilde bizzat yaşamalarıyla gerçekleşir. Onların bu örneklik rolü dinin bütün alanlarına yayılmış durumdadır. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla.
2: Hayat bu.
1: Birden başlar bazen. Ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
2: Bitiverir ansızın.
1: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bilmediği topraklara gidince yeni gelin gibi olur, dili tutulur. Yat kişinin kusurunu bağışla, onu yedir içir. Yabancıya iyi davrananın yüzü güler. Misafiri iyi tutanın ünü yayılır.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna. Sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Sizler iyisiniz Selman
1: Bey. Şükür iyiyiz, iyiceyiz. Daha iyi olacağız. Bir çift sorusu. Daha doğrusu birinin bir telaşı, merakı var. Şöyle arz etmiş, nasıl olur diye sizden cevap beklerler. Hocam evliyim. Henüz çocuğumuz olmadı. Eşim tüp bebek için müracaat edelim istiyor ama bu konu kadere karşı gelmek gibi geliyor bana. Neler söylersiniz? Buyurun.
2: Eyvallah. Selman Bey, evli eşler bebek sahibi olmaları için öncelikle konu uzmanlarının kendilerine önerdiği yeterli bir süreyi kendilerine tanısınlar. Yani kendilerine uygun bir zaman dilimi bitsinler ve bu süre içerisinde doğal yöntemlerle bebekleri olmaması durumunda gene uzmanların rehberliğinde dinimizin bu anlamda koyduğu ana ilkelere de uyarak tüp bebek tedavisi olmaları mümkündür, caizdir. Soru soran arkadaşımızın kader inancına dair doğrusu duyarlılığına saygı duymakla birlikte diyor ya, bu evet, kadere acaba bir karşı geliş midir?
1: Fıtrat itibariyle olmadı çocuk.
2: Olmadı diyor. Doğal yollarla olmadı anlamında söylüyor.
1: Israr etmeye gerek var mı? Evet. Diyor.
2: Tüp bebek tedavisine müracaat edilmesi insanın kaderine karşı gelmek anlamına gelmez. Son söyleyeceğimi ön söylüyorum. Kaldı ki Selman Bey, neyin kaderimiz olduğunu biz biliyor muyuz?
1: Ya.
2: Bilemiyoruz değil mi? Dinimizin koyduğu helal ve haram sınırlarına dikkat edin. Tamamen riayet ederek, neyin helal neyin haram olduğunu bilip bu sınırlara da riayet ederek bir şeye ulaşmak için bize düşen gayreti biz göstermek durumundayız. Bir hedefimize, bir amacımıza ulaşmak için meşru yollardan, helal yollardan gayret gösterelim. Yani sebeplere tevessül edelim. Dinen ve hukuken meşru kabul edilen yollara müracaat edelim. Bu bizim görevimiz. İşte normal süre geçmesine rağmen doğal yöntemlerle bebek sahibi olamayanlar tüp bebek tedavisi yöntemine başvurabilirler. Buna rağmen tüp bebek yöntemiyle de bebek olabilir de olmayabilir de.
1: Tabii.
2: Bununla ilgili herhalde garanti vermemek gerekir değil mi? Bu da bir tedavi neticesi. Üzerimize düşen görevler yerine getirildikten sonra işte o zaman bu benim kaderim diyebiliriz. Hazır söz buraya gelmişken Selman Bey.
1: Buyurun.
2: Tüp bebek tedavisinde peki dikkat edilmesi gereken ana ilkeler dedik. Onlar.
1: Evet. Evet.
2: Değil mi? Bunlara bir birlikte bakalım dilerseniz. Burada hocalarımız tüp bebek tedavisi yapan uzmanlarla da zaman içerisinde görüşmeler yapıyorlar. Uzmanından bunun süreçlerini dinliyorlar. Kur'an ve sünnet ışığında günümüz dünyasının ve tıp camiasının geldiği bu yeni teknolojileri birlikte değerlendirip şu ana ilkeleri belirliyorlar.
1: Hı hı.
2: Bir kere bu tedavide döllendirilecek yumurta ve spermin, dikkat buyurun, her ikisinin de nikahlı eşlere ait olması.
1: Evet.
2: Yani bunlardan herhangi birisini yabancı birine ait olmaması gerekir. Döllenmiş olan yumurtanın başka bir kadının rahminde değil, sadece ve sadece yumurtanın sahibi olan o nikahlı hanımefendinin rahminde bebeğin gelişmesi gerekir. Bu işlemin gerek anne baba

0: gerek doğacak bebeğin ruhi, akli, bedeni sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağının da tıp otoriteleri tarafından ifade edilmesi gerekir. Ortaya konması gerekir, sabit olması gerekir. Yani alanında yetişmiş tıp uzmanlarının bu konuda tıbbi ve hukuki kurallara uygun tedavi yöntemlerini uygulamaları gerekir. İşte özetle ifadeye çalıştığımız bu kurallara uygun davranmak şartıyla kardeşlerimiz tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olabilirler. Hı hı. Dilersen önemine binaen bu çok ana ilkeyi bir daha tekrar edelim.
1: Buyurun lütfen.
0: Başka bir kadının yumurtasının alınmaması gerekiyor. Kocası dışında yabancı bir erkeğin spermi kullanılmaması gerekiyor. Ve kadının gebeliğinin gene ancak ve ancak süresinin kendi ana rahminde bebeğin o dışarıda döllendirilen yumurtanın bebek sahibi olacak. Yumurta sahibi annenin ana rahminde gelişmesi gerekiyor. Çünkü rahmin de bebeğe fevkalade önemli katkılar sağladığı artık tıbben de bugün günümüzde ortaya konuyor. Bu şartlara riayet edilmesi halinde bu tedavi mümkün. Yüce Allah bebek sahibi olmak isteyen kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin.
1: Amin.
0: Umduklarımıza nail etsin.
1: Amin.
0: Korktuklarımızdan emin edersin.
1: Amin inşallah. Çocuğun olması da bir kader, bir imtihan. Olmaması da öyle.
0: Aynen.
1: Bazen şimdi bizi dinleyenler arasında merak ediyorum. Çocuğunun evdeki o şımarıklığı, kuduruklu neyse. Bundan bizar olan anne babalar bu soruyu soran kişiyle yan yana gelince hisler hemen karşılıklı yer değişiyor. İkisi de imtihan. İmtihanlar kolay olsun inşallah.
0: Amin.
1: Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor. Gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyt Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.
0: Kadim Mısralar.

Abidar olsa latife hoştur. Lik bir semti yanar ateştir. Hiç latife deme ol söz okuna, ki ucu hatırı yâre dokuna. Latife bile, şaka bile zarif ve nükteli olursa güzeldir ancak, onun dahi bir tarafı yanan ateş gibidir. Hele hele dostların kalbine saplanan bir söz okuna, alaya ve yergiye, latife, şaka demek bile olmaz.

Günün duası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkacağı, herhangi bir yere gideceği zaman, yeni bir işe başlarken mutlaka dua ederdi. Ashabının aktardığına göre o, ellerini semaya kaldırarak şu duayı yapmadan önce evinden asla çıkmazdı. Ey Allah'ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, ayağa kaymaktan, ayağa kaydırılmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu. Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 12 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 14 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Nuh tufanı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tevhid inancından uzak putperest bir hayat yaşamaktaydı. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermişti. Kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah, Hazreti Nuh'un bir gemi yapmasını ve o gemide canlıların her birinden birer çiftle haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretmiştir. İlahi azap gelince göğün kapıları açılmış, yerin kaynakları fışkırmış, göğün ve yerin suları birleşmiş, gemi azgın suların üzerinde yüzerken Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler kurtulmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın eşi ve bir oğlu dahil inanmayanların hepsi boğulmuştur. Bir süre sonra "Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut" denilmek suretiyle tufan sona erince gemi Cudi'ye oturmuş ve Nuh Aleyhisselam'a "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilmiştir. Zikredilen Nuh kıssası Hud suresinde nakledilmektedir.

0: Bir hadis. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

sallanır sürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas su sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi. Toprağı toprağa sararlar.

0: söz ver bana, geç karşıma söz ol.
1: İz bırakanlar az sonra.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Z.

İnsan varlıkların en yücesidir. Çünkü o akıl sahibidir. Ve akıl insanı kemale götüren en yüce kuvvettir. Ebu Nasr el-Farabi.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, aklın rehberliğinde hakikati arayan, ilimle hikmeti buluşturan büyük bir düşünürün, Ebu Nasr el-Farabi'nin sözleri. Bugün felsefenin doğudaki yıldızı, batının Al-Farabius diye andığı Farabi'nin hayatına, fikirlerine ve insanlık medeniyetine bıraktığı izlere birlikte tanıklık edeceğiz. Dokuzuncu yüzyılın sonlarıydı. Türkistan topraklarında Farab adı verilen bir şehir. Seyhun Irmağı'nın kıyısında, kumların arasında yükselen mütevazı bir belde. İşte orada ilmin kaderini değiştirecek bir çocuk dünyaya geldi. Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi. O bir kumandanın oğluydu. Ancak kılıçtan çok kaleme sevdası vardı. Küçük yaşta başladı okumaya, düşünmeye, sormaya. Bazı geceler yıldızları seyrederdi ve bu düzenin ardında nasıl bir hikmet gizli diye iç geçirirdi. Hatta o anlarda kendi kendine, ilim insanı kemale taşır, kemal insanı Rabbine yaklaştırır diye düşünürdü. Genç yaşında yola koyuldu Farabi. Bilgiye susamış bir zihinle uzak şehirlerin çağrısına kulak verdi. İlk durağı Buhara, ardından Bağdat oldu. Bağdat ki o dönemde dünyanın ilim başkentiydi. Burada mürekkep kokusu sokaklara karışır, bilginlerin tartışmaları sabahlara dek sürerdi. Farabi de Beytül Hikme'nin gölgesinde kitapların arasında soluklanıyordu. Bağdat'ta dönemin en büyük hocalarından Yuhanna bin Haylan ve Ebu Bişr Metta bin Yunus gibi alimlerden ders aldı. Yunanca metinlerin Arapçaya çevrildiği, ilmin dillerden dillere aktığı o altın çağda Aristo'nun eserleriyle tanıştı Farabi. Bu eserleri satır satır, kelime kelime inceledi. Böylece düşüncenin dilini çözmeye başladı ve mantığın kapılarını araladı. Akıl, onun için hakikat yolunu aydınlatan bir meşaleydi. Bunu, aklını doğru kullanmayan hakikati göremez. Çünkü akıl, insanın gözü gibidir, o olmadan varlık karanlıktır, sözleriyle ifade etti. Farabi, kütüphanelerle dolu bu şehirde, geceleri kandil ışığında kitapların arasında kayboldu, sabahın ilk ezanıyla birlikte düşüncelerini kaleme aldı. Bağdat'ta, kısa zamanda hocadan öte bir bilge haline geldi. Mantıktan felsefeye, tıptan matematiğe, musikiden dil ve siyasete kadar pek çok sahada derinleşti. İkinci muallim diye anılmaya başlandı. Birincisi Aristo'ydu. O ise onun izini tamamlayan bilge oldu. O ilimle ahlakı, akılla imanı birleştirmeye çalışan bir medeniyet mimarıydı. Bilgi ruhun gıdasıdır. Ama o gıdayı hikmetsiz yersen doymazsın.

Aristo'nun fikirlerini İslam'ın hakikat süzgecinden geçirerek yeni bir anlam kazandırdı. Farabi kimi zaman kitapların arasında unuturdu zamanı, kimi zaman bir not düşerdi kenara. Hakikatin sesi kalabalıklarda değil, sükunetin içinde duyulur. Sanki çağlara seslenir gibi. Müziğe olan ilgisi de derindi Farabi'nin. Kimi zaman udunun tellerine dokunur, kimi zaman nefesini bir ney gibi doğrulturdu. Söylerler ki Farabi geceleri nilüfer bahçelerinde oturur, sazını eline alır, kendi yaptığı udun tellerinden dökülen namelerle düşünürmüş. O sessiz gecelerde bazen bir hikmeti fısıldarmış kendi kendine. Musiki ruhun düzenidir. Çünkü kainatın da kendine özgü bir ahengi vardır. Farabi musiki sahasında da çağları aşan bir otorite olarak anıldı. Kitabül Musikal Kebir adlı eserinde sesin, ritmin ve armoninin ilmini yazdı. Onun için müzik ruhun matematiğiydi. Bir zaman sonra Şam'a, oradan Halep'e geçti. Halep emiri Seyfüddevle onu himayesine aldı. Sarayın bahçelerinde, ilim meclislerinde genç bilginlerle geceler boyu tartıştı. Ama her şeyin ötesinde o dünyayı değil anlamı arıyordu. Bir gece Halep'in serin rüzgarında şöyle dediği rivayet edilir. Gerçek mutluluk malda değil, makamda değil, aklın ve ahlakın birleştiği yerdedir. Farabi, bilgiyle erdemin bir araya gelmesini öğütlerdi. Çünkü ilim, ahlakla birleşmedikçe eksikti. Farabi'ye göre insan ancak akıl, ahlak ve hikmet üçlüsünü bir araya getirebildiğinde olgunlaşırdı. İlim, insanı fazilete, fazilet toplumu saadete götürür derken de bilgiyle ahlakı bir bütün olarak görürdü.

Farabi'nin en bilinen eserlerinden biri olan El Medinetül Fazıla, yani Erdemli Şehir, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini anlattı. O eserde adaletin temellerini sağlam attığı, hikmetin sokakları aydınlattığı, merhametin ise her köşeyi kuşattığı bir şehir tasvir etti. Farabi'ye göre böyle bir şehir hem bireyin hem toplumun huzura erdiği gerçek bir fazilet yurduydu. Bu şehrin başında bilgisiyle rehberlik eden bir lider bulunmalı, halksa ahlak ve faziletle donanmış bireylerden oluşmalıydı. Farabi'nin bir başka önemli eseri İhsaül Ulum. Bilimleri sınıflandırdığı bu kitapsa hem bir katalog hem de insan bilgisinin haritasıydı. Mantık, felsefe, matematik ve doğa bilimleri. Hepsi bir düzen içinde insanın aklını ve hayal gücünü geliştirmek için birer basamaktı. Farabi yaşadığı dönemde farklı şehirlerde bulundu. Şam'da, Halep'te ve Mısır'da ilim meclislerinde dersler verdi. Yıllar geçti. Zaman onun saçlarına aklar düşürdü. Hayatının son yıllarını Şam'da sessiz ama üretken bir şekilde geçirdi. Kandil ışığında son satırlarını yazarken cümlelerini şöyle işledi kağıdına. Ben hakikati aradım. Buldum mu bilmem ama arayışın kendisi bana yetti. Çünkü bilirdi ki hakikat ulaşılıp bitmeyen bir yoldu. Her adımda yeniden başlayan bir yürüyüştü. 950 yılında Şam'da vefat etti. Çağlar boyu sürecek bir fikir mirası bıraktı geriye. Onun fikirleri Endülüs'ten Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzandı. Onun eserleri Batı dünyasında yüzyıllar boyunca Al-Farabius adıyla okundu. Düşünceleri hem İbn Sina gibi İslam filozoflarını hem de Thomas Aquinas gibi Batılı düşünürleri derinden etkiledi. Farabi'nin bıraktığı bu ilim ve hikmet mirası çağlar ötesinden gelip bugün de bize insanı insan yapan değerleri yeniden hatırlatıyor. Bugün düşünceleriyle medeniyetin taşlarına iz bırakan Ebu Nasr el-Farabi'yi andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Erdem'in bir adı da akıl ve bilgidir. İnsan doğuştan bilgisizdir. Yaşadıkça öğrenir. Bilgi sahibi oldukça her işinde başarısı da artar. Doğuştan bilgisiz olan insan öğrendikçe itibar kazanır. Bilgi çalışmakla, yaşamakla kazanılmasına rağmen çalışmakla kazanılmayan tek şey akıldır. Allah insanı yaratırken aklı da insanın hamuruna katar. İnsan akıldan başka diğer erdemleri öğrenir. Böylece bilgisi de gelişir.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdiğiniz

Kıymetli Diyanet Radyoları dinleyenleri, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı ve ihsanı üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili hadislerini okuduğumuz ve o hadisler eşliğinde bugünün çocuklarını düşündüğümüz programımıza hoş geldiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine Medine'de yılın ilk mahsulü getirildiğinde şöyle dua ederdi: Allah'ım, şehrimize, meyvelerimize, ölçü ve tartımıza bereket üstüne bereket ihsan eyle. Sonra da o yeni getirilen meyveyi yanında bulunan çocukların en küçüğüne ikram ederdi. Doğrusunu söylemek gerekirse çocuğa öncelik vermek Peygamber Efendimizin örnekliğinden de anlaşılacağı üzere son derece zarif bir davranıştır. Bu aynı zamanda sadece ahlaki değil, hukuki anlamda da çocukların önceliğini aklımıza getiriyor. Çocuk kırılgandır, bağımlıdır, korunmaya muhtaç bir şekilde dünyaya gelir. Doğrusu hiçbir çocuk kendi hayatını kendi seçerek dünya yaşamına başlamaz. Dolayısıyla büyüklere emanet olarak geldiği bu dünyada ona öncelik tanımak büyüklerin bir lütfu ve ikramı değil, sorumluluğudur. Ahlaki açıdan bakıldığı zaman aslında gücü olanın, imkanı olanın güçsüzü ve ihtiyaç sahibini gözetmesi zaten insan olmanın gereğidir. Aile içerisinde küçük bir çocuk dünyaya geldikten sonra o çocuğun büyüdüğü süreçlerde okula dahil olduğu ve kendi ayakları üzerinde duracağı yaşa geleceği süreçlerde etrafındaki bütün yetişkinlerin ona öncelik vermesi, onu gözetmesi ve onun ihtiyaçlarını kendilerine tercih etmesi son derece ahlaki bir yaklaşımdır. Çocuğun güvendiği ve çocuğun iyiliği için önceliği şarttır. İşte bu yüzden çocuk eksenli bir hayatın, çocuğun üstün yararını önceleyen bir bakışın önemi büyüktür. Çocuk eksenli derken her şeyin çocuğa göre ayarlandığı ve çocuğun her istediğinin yapıldığı bir dünyayı anlatmıyorum. Aksine çocuğun gözden kaçırılmadığı, hayatın hızlı akışı içerisinde çocuğun ihmal ve istismar edilmediği, çocuğun daima öncelikli olarak korunup kollandığı ve yetiştirilip geliştirildiği bir hayattan bahsediyorum. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca küçük çocukların korunması, incitilmemesi, özenle yetiştirilmesi ve ibadet edilen alanlarda büyükleriyle birlikte bulunarak maneviyatı tatması konusunda hassas davranmıştır. Toplumsal açıdan çocuğun öncelenmesi aslında toplumun geleceğini ve güvenliğini de öne alan bir bakıştır. Çünkü toplumda çocuk eğer önceleniyor ve onun huzuru önemseniyorsa şiddet azalır. Şiddetin, eşitsizliğin, zulmün kuşaktan kuşağa geçen bir alışkanlık halinde ilerlemesi aslında en ciddi problemlerimizden birisidir. Şiddeti gören, şiddet göstererek şiddet zincirini beslemekte ve maalesef bu durum çocukların öncelenmesini değil, hırpalanmasını beraberinde getirmektedir. Çocuğun huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir birey olarak yetişmesi için çocuğa tanınan hakların öncelikli olması kamusal bir vazifedir. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin örneğinde de görüldüğü üzere ikramda ve iyilikte, güzellikte ve hayırda, faydada ve menfaatte çocuklardan yana olmak son derece değerli bir tutumdur. Büyükler için bir menfaat yarışına dönüşen hayat, aslında onlar kadar güçlü ve söz hakkına sahip olmayan çocukların çoğu zaman yararlarının, faydalarının ve haklarının çiğnenmesine sebep olabilmektedir. Oysa çocuk her türlü gelişimini ailede ve büyüklerin yanında tamamlarken onların kendisine alan açmasına, onların kendisini cesaretlendirmesine ve destek olmasına ihtiyaç duyar. Çocuğu önce

0: bilemek, sen hayatımızda varsın, sen buradasın ve sen önemlisin, hatta bizden daha önemli ve önceliklisin mesajını vermek demektir. Bu sayede çocuk aslında kendisi de gelecekte aynı şekilde etrafındaki kendinden daha küçük olan kuşakları koruyacak bir bakışa sahip olacaktır. Eğer bugün ihmal edersek, bugün önemsemez ve bugün ertelersek, bugün ötelersek, kendi yararımızı ya da yetişkinlerin faydasını düşündüğümüz esnada, kendimizi korumayı ya da yetişkinleri her türlü riskten korumayı düşündüğümüz esnada çocuğu unutursak, yarın içine kapanmış, kendine güvenmeyen, öfkeli yetişkinler yetiştirmiş olabiliriz. Sehl bin Sad radıyallahu anh'ın anlattığı bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek ikram edildi. Peygamber Efendimiz içecekten bir miktar içtikten sonra yanındakilere ikram etmek üzere sağ tarafına döndü. Çünkü ikrama sağdan başlamak Peygamberimizin adetiydi. Sağında bir çocuk oturuyordu. Solunda ise ashabın büyükleri vardı. Peygamberimiz çocuğa dönerek sordu. Bu içeceği önce yaşlılara vermeme izin verir misin? Ama çocuk akıllıydı. Hayır dedi. Vallahi senden gelen nasibimi kimseye kaptıramam. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz içeceği çocuğun eline verdi. Aslında büyüklerin ikrama, izzete ve ihtirama layık oldukları bilinen bir gerçek. Ama Peygamber Efendimiz sağdan başladığı ikramda bir çocuğu çiğnemek istemedi. Çocuğun önceliği olması ve nasibimi kimseye kaptıramam diyecek kadar akıllı bir çocuğun peygamberin ikramından nasiplenmesi son derece etkileyici bir hadise değil mi? Peygamber Efendimizin yaşlılara hürmet gereği çocuğun iznini istemesi ise bambaşka bir incelik. Resulullah Efendimiz kendi karar vererek, çocuğu görmezden gelerek ikrama yakın dostlarından başlayabilirdi. Ama içeceği çocuğun eline verdi. Çocuk için bu öncelikli hareket ömür boyu unutmayacağı kadar kıymetlidir. Günlük hayatta aslında bizim için son derece ufak olan ve belki de çok dikkate almadığımız jestler çocukların geleceğe kadar taşıdığı ciddi izler olabilir. O anlamda her birimiz çocuklarımıza öncelikli davranarak onların geleceğini ve onlarla birlikte bir toplumun geleceğini sağlıkla inşa edelim. İslam ahlakının ve İslam hukukunun çocuğun üstün yararını gözettiğini unutmayalım. Çocuklarımızın ihmaline, çocuklarımızın her türlü maddi manevi riskten korunmayacak şekilde yalnızlığına izin vermeyelim. Aksine ikram ve izzette bulunurken de, her türlü kötülükten korunurken de çocuklarımızı öncelikli bilelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Etme ar, öğren oku ehlinden. Her şeyin ilmi güzel cehlinden. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken sakın utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha üstündür.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 12 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 14 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Nuh tufanı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tevhid inancından uzak putperest bir hayat yaşamaktaydı. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermişti. Kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah, Hazreti Nuh'un bir gemi yapmasını ve o gemide canlıların her birinden birer çiftle haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretmiştir. İlahi azap gelince göğün kapıları açılmış, yerin kaynakları fışkırmış, göğün ve yerin suları birleşmiş, gemi azgın suların üzerinde yüzerken Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler kurtulmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın eşi ve bir oğlu dahil inanmayanların hepsi boğulmuştur. Bir süre sonra, "Ey yer, suyunu yut, ey gök, suyunu tut" denilmek suretiyle tufan sona erince gemi Cudi'ye oturmuş ve Nuh Aleyhisselam'a, "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilmiştir. Zikredilen Nuh kıssası Hud suresinde nakledilmektedir.

0: Bir hadis. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
11: Gülerken, ağlarken, yaşarken.

şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Çok değerli dinleyicileri, bugün En'am suresi 33. ayeti kerimesini inşallah anlamaya çalışacağız. Rabbimiz En'am suresi 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kad na'lemu innehu leyahzunukellezî yekûlûne fe innehum la yukezzibûnek velâkinnezzâlimîne bi âyâtillâhi yechhadûn. Resûlüm na'lemu. Biz biliyoruz, kad ne'lemu, biz muhakkak biliyoruz. İnnehu leyahzunukellezî yekûlûn. Onların, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen müşriklerin, zalimlerin, inkarcıların, münafıkların söyledikleri,

İslam'ın asılsız, İslamiyet'in de gerçek dışı olduğunu söylüyorlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların takındıkları bu tavırdan, sarf ettikleri bu sözlerden dolayı son derece üzülüyor, müteessir oluyordu. Başka bir ayetinde Rabbimiz iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin buyurmaktadır. Bu denli kendisini helak edercesine Efendimiz aleyhissalatü vesselam mahzun oluyordu onların bu tavır davranışları karşısında. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu üzüntüsüne bir defa ayeti kerime işaret etmektedir. Ama bir taraftan da Cenab-ı Hak Efendimiz aleyhissalatü vesselamı teselli etmekte, ayrıca o zalimlerin, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bildirdiği hakikatleri haksız yere reddedenlerin gerçekte Hazreti Peygamber'i yalanlamadıklarını fakat Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerini bildirmektedir. Ayetin bu kısmıyla ilgili tefsir alimleri farklı açıklamalara yer vermektedirler. Bir kısmı şunu söylüyor: Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın bildirdikleri aslında Allah'ın ayetleridir. Dolayısıyla onu yalanlayanlar Allah'ın ayetlerini yalanlamış ve inkar etmiş olurlar. Çünkü Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın yaptığı Allah'tan kendisine gelenleri insanlara duyurmaktan ibarettir. O bir elçidir, o bir Allah'ın temsilcisidir. Elçiyi yalanlayan, temsil ettiği kimseyi yalanlamış demektir. Elçiyi tasdik eden de yine aslında mesajın asıl sahibini tasdik etmiş, doğrulamış olmaktadır. Nitekim bu hususla alakalı başka ayetlerde de belirtilmiştir ki Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Bir başka ayette sana yeminle bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Fetih suresi 10. ayette bu şekilde geçmektedir. Yani müfessirlerimizin, tefsir alimlerimizin bir kısmı dolayısıyla Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Allah'ın ayetlerini tebliğ eden bir elçidir. Dolayısıyla onu yalanlayan Allah'ı yalanlamış demektir. Başka bir yorum da şu şekildedir: bütün Mekkeliler Hazreti Muhammed Mustafa'yı çocukluğundan beri aslında dürüst olarak tanımaktadırlar. Bu yüzden de ona el-emin sıfatı verilmiştir. Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed aleyhissalatü vesselam. Peygamber olduktan sonra kendisine inananlar gibi inanmayanların da bu husustaki kanaatleri değişmemiştir. Ancak tebliğ ettiği şeyleri bunlar inkar etmişlerdir. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi duyurduğu şeylerin doğruluğuna inansa da bunun bir yanılgı olduğunu, bildirdiklerinin doğru olamayacağını iddia ederek inkar etmişlerdir. Nitekim Ebu Cehil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama şunu söylemiştir: biz seni değil bildirdiklerini yalanlıyoruz. Bir kısmının ayetle ilgili yaptığı yorum bu şekildedir. Başka bir yorum da şudur aziz kardeşlerim: müşrikler Resulullah'ın tebliğine inanmamaktadırlar. Onun yalan söylediğini düşündüklerinden ya da bildirdiklerinin asılsız olduğunu düşünmelerinden gelen bir inanmama, yalanlama değildir bu. Onlar İslam'ın hükümlerini çıkarlarına, menfaatlerine aykırı buldukları, itibarlarını zedelemesinden kaygı duydukları için Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama

0: ve getirdiği mesaja karşı böyle bir tavır takınmışlardır. Bizim kurulu düzenimiz bozulmasın, menfaatimizi kaybetmeyelim, gücümüzü yitirmeyelim, sen bizim itibarımızı sarsıyorsun diyerek karşı çıkmışlardır. Nitekim yine Ebu Cehil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mensup olduğu Abdümenaf oğullarının zaten Mekke'de itibar kazandıran birçok görevi uhdesinde bulundurduğunu, bunların yanında bir de içlerinden bir peygamber çıkmasının kendi kabileleri için tamamen onur kırıcı olacağını, bu yüzden onun dinini tanımayacaklarını belirtmiştir. Cenab-ı Peygamber'in mesajını tarafsız olarak kişisel haz ve menfaatler yerine insanlığın yararını dikkate alarak iyi niyetle, akli ve ilmi ölçülere göre değerlendireceklerine, kendi ideolojilerinin, kendi sapkın zihniyetlerinin ve mensubu bulundukları zümrelerin hegemonyası için tehlikeli bulduklarından dolayı evet, reddetme anlayışına sahip olmuşlardır ki bu anlayış bir takım çevrelerde bugün de ne yazık ki mevcut bulunmaktadır. Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, aziz kardeşlerim, onların, müşriklerin bütün sataşmalarına, bütün karşı çıkmalarına rağmen tebliğ vazifesinden geri durmamış, hakkın hakimiyeti, doğru mesajın insanlara ulaşması için ömrünün sonuna kadar gayretini ortaya koymuştur. Cenab-ı Mevla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bu gayretten, getirdiği bu mesajdan nasiplenerek hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan içtinab ederek yaşayan kulları zümresine bizleri de dahil eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular.
2: Okçular yerini terk edince Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum.
1: Evet, savaşın seyri o tepede değişti. Dediğim gibi savaşı kazanmak üzereydik. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı.

0: İbn-i Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti.
1: Peygamberimizin dizinde şehadete ermek. Kime nasip olur ki bu?
2: Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi.
1: Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı?
0: Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığını gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbni Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi miğferini parçalamış ve miğferin parçaları yüzüne batmıştı. Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?
1: Yok tabii ki.
2: Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin.
0: Amin.
1: Canlarımız onun uğruna feda olsun.
0: Amin. Kureyş'in anlayamadığı şey bu. Biz bırak onu teslim etmeyi, onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. Oğullarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın.
2: Amin.
1: Amin.
3: 69. Bölüm.
4: Uhud'dan sonra Beni Lihyan kabilesinin reisi Halid bin Süfyan, Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen Peygamberimiz, Halid bin Süfyan'ı ortadan kaldırması için Abdullah bin Üneys el-Cüheni'yi görevlendirdi. Abdullah, Halid'i Urene Vadisi'nde pusuya düşürüp öldürdü. Böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay Beni Lihyan'ın Müslümanlara karşı düşmanlığını daha da arttırdı. Kabile mensupları, akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerini giderek Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar.
5: Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz.
6: Saldırmak mı? Kureyş 3000 kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi. Biz ne kadar adam toplayabiliriz ki? Üstelik bize göre daha güçlü bir kabile olmasına rağmen Kureyş bile diğer kabilelerden adam topladı.
7: Bu mantıklı değil. Başaramazsak rezil oluruz.
8: Topraklarımızı kaybederiz. Ona kafa tutan Yahudilerin sonuna baksana.
6: Yo. Bu akıl kârı değil.
5: O zaman teklifiniz nedir?
6: Kureyş'in intikam duygularını kullanacağız.
5: Nasıl?
6: Muhammed'in arkadaşlarından bazılarını onlara esir olarak götürerek.
5: Muhammed'in arkadaşlarını, arkadaşlarının da Muhammed'e ne kadar düşkün olduğunu bilmiyor musun? Nasıl olacak bu?
6: Onlara inandığımızı söyleyeceğiz. Müslüman olduğumuza inanacaklar. Sonra arkadaşlarından bazılarını yeni dinimizi öğretmesi için bizimle göndermesini isteyeceğiz.
5: Bu çok iyi bir fikir. Müslüman olduğunu söyleyenlere hemen inanıyor. Seni de geri çevirmeyecektir.
6: Tebrikler. Bu iyi bir plan.
7: Böylece savaşmamıza gerek kalmayacak ve istediğimizi elde etmiş olacağız.
6: Kureyş de bu iyiliğimizi unutmayacaktır.
9: Peki Muhammed bu yaptıklarımızı öğrendiğinde ne olacak?
6: Bu işi Adal ve Kare kabilelerine yaptıracağız. Biz de kenara çekilip olan biteni izleyeceğiz.
4: Adal ve Kare kabilesinden Müslüman olduğunu söyleyen 7 kişilik bir grup Medine'ye gelerek Peygamberimizin huzuruna çıktılar. İçlerinden biri söz aldı.
7: Ya Resulallah, biz senin peygamber olduğuna inandık. Kabilemiz arasında İslam yayılmaya başladı. Ama buraya gelip gitmemiz zor oluyor. Arkadaşlarından bazılarını bizimle birlikte göndersen de onlar bize bu dini iyice anlatsalar, Kur'an okusalar, senin söylediklerini bize öğretseler olmaz mı?
4: Peygamberimiz onların bu isteğini makul karşıladı ve 10 kişilik bir grup

0: Armazonları yakalarız. Armazonları yakalarız.
1: Oğulları Müslümanlara yetiştiğinde onlar bir tepeyi tırmanıyorlardı.
2: Asım! Arkana bak!
3: Bey! Asımlar! Zeyd! Mersed! Dikkat edin! Tepeye çekilin! Oklarınızı hazırlayın! Geri çekilin yoksa oklarımızla uzaklaştırırız sizi! Huzeyme! Amr! Size güvenerek yola çıktık. Neden yanımızda değilsiniz? Anlaşılan bu işten habersiz değilsiniz.
4: Eğer yanımıza inip teslim olursanız hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz. Sizi öldürmek için gelmedik. Sizi Mekke'ye götüreceğiz.
5: Sizin sözünüze nasıl güvenelim?
6: Vallahi bugüne kadar müşriklerin hiçbir iyiliğini görmedik.
5: Siz ancak şer için bir araya gelirsiniz.
6: Şimdi sizin himayenize mi sığınacağımızı zannediyorsunuz?
4: Gelin, inat etmeyin. 10 misliniz kadar asker var burada. Ne kılıçlarınız ne oklarınız kurtarabilir sizi.
5: Ne yapmalıyız? Ne yapacağız?
7: Doğru söylüyorlar mı dersiniz?
5: Teslim mi olmalıyız?
7: Bunlara nasıl güvenebiliriz ki? Hem teslim olsak bile bizi Kureyş'e teslim edeceklerini söylüyorlar. Bu işin sonu şehadet.
3: Kardeşlerim, beni dinleyin. Mersed'in dediği gibi bu işin sonu şehadettir. Ya şimdi savaşarak şehit olacağız ya da Mekke'de. Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım.
5: Evet, haklısın, evet.
7: Şerefimizle ölmeyi, esir edilmeye yeğliriz.
5: Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır.
6: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hakkınızı helal edin.
5: Helal olsun.
8: Helal olsun.
5: Helal olsun.
3: Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et. Ölüm hak. Hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi geçicidir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer sizinle savaşmazsam anam beni yitirsin.
5: Ya Allah.
3: Bismillah.
9: Allahu Ekber.
5: Ya Allah.
4: Demek savaşmak istiyoruz. Okçular! Hazır olun! Fırlat!
1: Sırt sırta vermiş bir avuç Müslüman, okları bitene kadar oklarıyla, sonra da mızrak ve kılıçlarıyla direndiler. Ama çok uzun sürmeden 10 kişiden 7'si şehit oldu. Asım bin Sabit şehit olurken şöyle dua ediyordu.
3: Allah'ım, ben günün başında senin dinini korudum, sen de günün sonunda benim cesedimi koru. Müşriklerin bana dokunmasına izin verme.
1: Müslümanlardan 3 kişi sağ kalmıştı. Ubeyd bin Adi, Zeyd bin Dessine ve Abdullah bin Tarık. Lihyan oğullarının asıl isteği onları Kureyş'e teslim etmekti. O yüzden onları teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı.
4: Askerler, geri çekilin! Arkadaşlarınız öldü. Daha fazla direnmeyin. Söz veriyorum, size bir zarar vermeyeceğiz.
9: Zeyd, Abdullah, ne yapacağız?
10: Ne yapacağımı bilemiyorum. Teslim olmaktan başka çare görünmüyor. Onlara güvenemiyorum ama belki bir çıkış yolu buluruz. Sen ne diyorsun Ubeyb?
9: Zeyd de aynı fikirdeyim. Belki bir kurtuluş yolu buluruz.
10: Ben bunların doğru söylediğine inanmıyorum. Ama ikinizin kararına göre davranacağım. Teslim olalım, bakalım ne yapacaklar.
9: Tamam! Teslim oluyoruz.
4: Ha şöyle. Ağlayın onları.
10: Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu?
4: Ağlayın dedim.
11: Hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları.
10: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun.
4: Bakın şunun icabına. Hadi.
11: Kılıcını bırak. Teslim olmazsan sonun arkadaşlarınınki gibi olacak.
10: Hayır. Hayır, teslim olmayacağım. Biz de o tepede arkadaşlarımızla şehit olmalıydık.
11: Bırakın. Bırakın beni. Abdullah, arkana bak.
2: Aa, Allahu Ekber.
9: Abdullah, kardeşim.
1: Lihyan oğulları Hubeyb ve Zeyd'i esir alarak Mekke yolunu tuttular. Şehitlerden Asım bin Sabit Uhud Savaşı'nda iki müşrik öldürmüştü. Bu iki gencin annesi Asım'ın başını getirene 100 deve vermeyi vaat etmişti. Bunun için Lihyan oğulları Asım'ın cesedini parçalamaya niyetlendilerse de başaramadılar. Asım'ın bedenine üşüşen arılar kimseyi onun yanına yaklaştırmadı. Asım'ın duası kabul olmuş, beden bütünlüğü bozulmamıştı.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Susmalı bazen insan. Duymak için susmak gerek çünkü. Dinlemeli doğanın bize anlattıklarını. Farkına varmalı verdiği zararın. Değerini bilmeli ve duyarlı olmalı çevresine. Çünkü doğa ayna tutar insana. Ne verirsen onu yansıtır. Sevgi verirsen huzur, hoyratlık gösterirsen sessizlik ve yıkım. Betül Güngör'ün hazırladığı, Ahmet İshak Mete'nin sunduğu çevre sorunlarının ve doğanın konu edileceği Yeryüzü Günlüğü, Cumartesi ve Pazar günleri saat 18.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Teneke kutulara çiçek ekip, dünyaya açılan pencerelerimizi süslerdik. Boş kutulara atmaz, dikiş kutusu olarak kullanırdık. Her şeyin değerinin bilindiği ve değerlendirildiği zamanlardı. Metaller de bir atık türü olabiliyor. Yer altından ham olarak çıkarılan maddelerin işlenmesiyle içecek kutularına, teneke kaplara, objelere dönüşüyor. Metal atıkların doğada kaybolması yaklaşık 100 yıl sürüyor. Geri dönüştürülmesi kolay. Ancak geri dönüşümde harcanan enerji, maden çıkarılmasında harcanan enerjiyle neredeyse aynı. Metal kutu, teneke kap kullanmayı tercih ediyorsak, evde dekoratif aletlere çevirmeyi de deneyebiliriz. Çöp olarak atmak yerine, lisanslı geri dönüşüm merkezlerine ya da sıfır atık toplama noktalarına bırakabiliriz. Yeryüzünde olduğu gibi, yer altındaki kaynaklar da milli servet ve bize emanet. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 27 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 12 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 14 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Nuh tufanı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tevhid inancından uzak putperest bir hayat yaşamaktaydı. Nuh Aleyhisselam kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeme konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermişti. Kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah, Hazreti Nuh'un bir gemi yapmasını ve o gemide canlıların her birinden birer çiftle haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretmiştir. İlahi azap gelince göğün kapıları açılmış, yerin kaynakları fışkırmış, göğün ve yerin suları birleşmiş, gemi azgın suların üzerinde yüzerken Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler kurtulmuştur.

tutulmuştur. Nuh aleyhisselamın eşi ve bir oğlu dahil inanmayanların hepsi boğulmuştur. Bir süre sonra, "Ey yer, suyunu yut, ey gök, suyunu tut" denilmek suretiyle tufan sona erince gemi Cudi'ye oturmuş ve Nuh aleyhisselama, "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olanlara bizden selam ve bereketle gemiden in" denilmiştir. Zikredilen Nuh kıssası Hud suresinde nakledilmektedir.

0: Bir hadis. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.
2: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz Var programımızın bu haftaki konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabret. Sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabır ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini hem de sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir, pak ve saf bir hale getirilirse orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi ve nakşı görürsün, hem de resmi ve nakşı yapanı. Hem devlet, saadet yaygısı seyredersin, hem de onu yayanı ve döşeyeni.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey. Ataman abi, bu sehpayı niçin zımparalıyorsun?
1: Bakkal Hüsamettin için.
0: Bir başkası için kendini bu kadar yormaya değer mi?
1: Değer tabii. Ne yani, Hüsamettin dükkanının önünde gazetesini okurken rahatlıkla çayını içmesin mi?
0: Ya içsin de, ne bileyim işte, çok fazla özen göstermiyor musun?
1: Birazdan buna boya da attık mı yeni gibi olur.
0: Boya mı? Daha da özen göstereceğim demek istiyorsun yani. Oldu olacak, kenarlarına da süsleme yap.
1: Güzel fikir ama önce şu boya kutusunu uzat bakalım oradan.
0: Al abi.
1: Ver. Gökaycığım bak, şu hayatta yaptığın işe özen göstereceksin ki hem yaptığın iş içine sinsin hem de...
0: Evet, hem de...
1: işini yaptığın kişi bundan memnun kalsın. Bilmem anlatabildim mi?
0: Çok güzel anlattın da seni tanıdığım kadarıyla sen o bakkaldan para bile almazsın.
1: Ya bırak da her şeyden para almayalım canım. Hem Hüsamettin'in yanımızda hatırı sayılır bir yeri var.
0: Hatırı sayılır?
1: Bu sözü gerekli saygıyı göstermek anlamında kullanırız. Neyse şu elimdeki işi bitirir bitirmez severek yediğin tatlı bir şeyden ikram edeceğim sana.
0: Ha? Baklava mı açtın yoksa?
1: Yok artık.
0: Yok mu artık?
1: Tamam kazak örerim. Bazı yemekleri yaparım ama baklava açacak kadar da maharetli biri değilim ben.
0: Baklava yok yani.
1: Var. Sen gelmeden az önce pastaneden satın aldım.
0: Ama benim birazdan gitmem gerekiyor.
1: Nereye?
0: Bizim mahalle takımının maçı.

0: Yürü yağmuru mu? O nasıl bir şeymiş öyle?
1: Ne anlatayım abi? Nail fıkra kahramanı gibidir. Geçen hafta maça gelememişti. Sonra beni arayıp maçın durumunu sordu. Ben de ona final maçında karşı mahalleye yenildik. O yüzden ikinci olduk dedim. Peki birinci kim oldu deyince gülmekten koptum.
0: Arkadaşın gerçekten çok komik biriymiş.
1: Ama her zaman öyle değil.
0: Bir bak bakayım, hala aramaya devam ediyor mu?
1: Hemen bakıyorum. Hı-hı. Ben telefonu açmayınca aramaktan vazgeçmiş. Başka bir çağrısı da yok.
0: Bence sen de hatır gönül bilmelisin. Arkadaşına karşı daha saygılı olman gerektiğini düşünüyorum.
1: Ama ben senin gibi düşünmüyorum.
0: Neden peki?
1: Nail işte, bizim Nail.
0: Peki o arkadaşının başına ansızın bir şey gelse ve aramızdan ebediyen ayrılmış olsa ne hissederdin?
1: O nasıl soru öyle? Tabii ki çok üzülürdüm.
0: Belki bu hareketinle de sen onu çok incitmiş olabilirsin.
1: Yani?
0: Yani arkadaş ve dostlarımız aramızdayken onların hatırını hoş edelim ki bir kıymeti olsun, değil mi ama?
1: Galiba ne demek istediğini anladım. O zaman hemen arıyorum Nail'i.
0: Tabii, ara bakalım.
1: Alo Nail, kusura bakma az önce açamadım telefonu. Evet. Demek sen de maça gelmek istiyorsun. Birlikte mi gidelim? Olur. Tamam, seni caminin köşesinden alırız. Ne? Alırız dedim çünkü biri daha var yanımda. Kim mi? Onu da geldiğinde görürsün. Hadi sana da.
0: Şimdi kendini nasıl hissediyorsun bakalım?
1: Kuş gibi hafif.
0: Ne, kuş mu? Sakın sarman duymasın.
1: Nerede o kuş avcısı? Nerede?
0: Korkma korkma, benim kedim bir kuş avcısı değil.
1: Zaten ben de kuş değilim. Güçlü kuvvetli bir delikanlıyım.
0: Öyleyse tek başına kaldır bakalım şu demir sehpayı da gücünü kuvvetini bir görelim.
1: Kaldırırım tabii.
0: Hadi. Ne oldu, ağır mı geldi?
1: Her ne kadar gücümüz kuvvetimiz yerinde olsa da... Abi sen de bir el atsan
0: tamam,
1: iyi olur.
0: Tamam yetiştim, tut bakalım hadi. Nasıl, yükün hafifledi biraz değil mi?
1: Hafiflemez olur mu hiç? Hem de kuş gibi. Sarman mıydı o?
0: Galiba o.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını. Yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını. Ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bulamaz ilm bila sa'i vücud. Biri gitse biri olur nabud. Sıfatı Hazreti Mevla'dır ilm. Cümle evsaftan aladır ilm. Çalışmak olmadan ilim var olamaz. Biri gitti mi, öteki de kendiliğinden yok olur. İlim, Hazreti Allah'ın sıfatlarındandır. Tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır ve ilim her şeyin üstündedir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çeşitten, çeşitlilikten, insandan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Fark nedir? Farklılıklar nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Sağ elin sol eline benzemez. Aynı dalda kızaran iki meyve aynı lezzette değildir. Aynı anda doğan kardeşlerin huyları başka başka şekillenir. Çeşitlilik esastır, bunu bir iyi öğrenmek gerek. Tabiattaki sır, muazzam ihtişamın içindeki her rengin kendi tonunda parlayacağını fısıldar. Cevher vardır kimi adımda, kimi adım uçuruma taşır. 3-5 kucaklık toprağın bir köşesi altın filizlerinin fışkırdığı zengin bir damarken, bir köşesi çatır çatır kuruyup çoraklaşmıştır. Bir köşesi sulak ve verimliyken, bir köşesi bataklıktır. İnsanın ruh coğrafyası da bambaşka halleri müjdeler. Kimi çöl içinde yemyeşil vahadır, civarında türlü çiçekler açar, kimi fırtınaların hiç dinmediği sarp bir uçurumdur, yanına yaklaşanı karanlığa çekip yutar. Aynı güneşin altında, aynı toprağa köklerini salan, aynı yağmurda güçlenip aynı rüzgarların değmesiyle tomurcuklanan iki gül fidanından biri kırmızı, diğeri pembe açar. Dahası tek gövdede hem keskin diken hem de kadife gibi nazik güller biter. Nasıl ki sıradan görünen yamaç şifalı su saklarsa, bazı insanlar da içlerinde eşsiz bezekler taşır. İşte bu keşif gönle pek hoş gelen paha biçilmez bir zenginliktir. Aynı atadan gelen insanoğlu farklı ruh iklimlerinde yetişir. Her biri bambaşka tezgahlarda elvan elvan desenlerle örülür. Türlü diller, çeşitli gelenekler de karakterin derinliklerine ilmeklenir. Birinin sözlerinde neşeli bir nehir çağlar, diğerinin gözlerinde bir damla düşmemiş çöller uzanır gider. Bilesin ki asıl güzellik burada gizlidir. Her avuç toprağın kendine has özellikleri, her canlıda bambaşka gelişen haller, ahengin ta kendisidir. Bilgelik, karakter, yetenek, beceri ve davranışların her insanda farklı olduğunu kabul etmekle başlar. Unutma, hoşgörü sana benzemeyeni tek bir ölçüye göre değerlendirip yargılamadığında gelişir. İnsan insandan başkadır. Huy huya benzemez. Annesi yavrusunu anlamaz.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Her sesin tanısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan.
2: Mehmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı. Mehmet Arslan, 2003 yılında Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, 2009 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Ön Lisans Programı'ndan mezun oldu. Halen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı'nda doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Mehmet Arslan, meslek hayatına 2004 yılında İmam Hatip olarak başladı. Murakıplık ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2015 yılında müfettiş yardımcılığına, 2018 yılında müfettişliğe atandı. 2021-2022 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda raportör olarak görev yaptı. 2023 yılında baş müfettişliğe yükseldi. 3 Ekim 2025 tarihli 2025'e 376 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla rehberlik ve teftiş başkanı olarak atanan Arslan, 7 Ekim 2025 tarihinde görevine başlamıştır.
1: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit hocam?
3: Hayat, modern dünya malum hız çağı. Gündelik koşturmacaların içerisinde bazen insana kendini de unutturabiliyor. Şükür ki Müslümanız. Günün 5 ayrı zaman diliminde tanımlı namazla hem varoluş gayemizi hatırlıyoruz, hem Rabbimizle irtibatımızı tazeliyoruz, varlık gayemizi, fıtratımızı tazeliyoruz. Bütün bu koşturmacaların içerisinde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz, kurumumuza hizmet etmeye çalışıyoruz.
1: Rabbim daim eylesin hocam. Şimdi kıymetli hocam, bu yoğun tempoda bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi ne ikram ederim?
3: Teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Bir çayınızı alabilirim.
1: O zaman hocam çayınız gelene kadar eser arası verelim mi?
3: Hay hay.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Arslan kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle aziz dinleyicilerimizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlamak isterim. Mehmet Arslan Anadolu'nun mütevazi illerinden biri olan Kütahya'da dünyaya geldi. İlkokulu Kütahya İlkokulu'nda tamamlamak nasip oldu. Ortaokul ve lise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hem ortaokulu hem liseyi orada tamamladık. Tabii 28 Şubat'ın gölgesiyle maalesef okumak durumunda kaldık. Daha sonra Ankara İlahiyat Fakültesi, onun akabinde Eskişehir Osman Gazi'de tefsir bilim dalında yüksek lisansımızı tamamladık. Halihazırda da doktora sürecimiz tamamlandı. Nasip olursa birkaç ay içerisinde savunma süreçlerini tamamlayabilirsek doktorayı programından da mezun olmuş olacağız. Bunun yanı sıra 2019 yılında adalet bölümünü de tamamlama imkanı oldu. Meslek hayatımıza gelecek olursak 2004 yılından itibaren başkanlıkta görevliyiz. İmam Hatip

0: ekip olarak başladık. 2011'li yıllardan itibaren kısa süreli de olsa Isparta'da bir dönem murakıplığımız var. Daha sonra Bursa'da şube müdürlüğü görevinde bulundum. Sonra yine bir arkadaşımızın telkiniyle, tavsiyesiyle Fettiş Yardımcılığı sınavı açılmıştı. O sınava müracaat ettik. Yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olunca müfettiş yardımcılığı, müfettişlik serüvenimiz başlamış oldu. 2018 yılında müfettiş olarak atandık. Akabinde görev hayatımız devam ederken bu malum darbe girişiminin akabinde o yoğun süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı'na görevlendirildim. Yaklaşık 2 yıl boyunca da orada yine devletimize hizmet etmeye çalıştık. Oradaki görevimiz tamamlandıktan sonra buraya döndük. 2023'ün başlarında baş müfettiş olarak atandık. Sonra işte 7 Ekim 2025 tarihinde de rehberlik ve teftiş başkanı olarak görev hayatımıza devam ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, meslek hayatınıza İmam Hatip olarak başladınız. Ardından murakıplık, müfettişlik, baş müfettişlik ve bugün rehberlik ve teftiş başkanlığı görevine uzanan uzun bir hizmet yolculuğunuz oldu. Geriye dönüp baktığınızda bu yolculuk size en çok hangi değeri öğretti ve bugün görev anlayışınızı şekillendiren temel ilke nedir diye sorsam neler söylemek istersiniz?
0: İnsan dünyaya geldiği andan itibaren aslında öğrenmeye başlıyor. Allah insanın kodlarına şahit olmayı yüklemiş. Dolayısıyla insanın hayatı boyunca gözlemlediği, gördüğü, şahit olduğu her husus sözlük anlamıyla ele alırsak bir ayettir. Dolayısıyla her basamak, her bir ünvan insana ciddi anlamda bir değer katıyor. İmam hatiplik görevi çok saygın bir görev. İnsanın gönüllerine dokunuyorsunuz. Bir yaşlı amcanın elinden tutup camiden çıkıyorsunuz. Genç bir arkadaşımızla oturup çay içebiliyorsunuz. Efendim hanım cemaatimizde farklı katkılarınız olabiliyor. Yani gönüllerde o yorgunluklara, o ülkemizin çeşitli sıkıntılarıyla boğuşan, gündelik hayatın meşgalelerin altında ezilen kardeşlerimize adeta bir terapi gibi onlara hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Hizmet ederken aslında kendi gönlünüzü de inşa ediyorsunuz. Derken yine süreç içerisinde murakıplık göreviyle o imam hatiplik tecrübesini de katarak özellikle taşra teşkilatımızda din hizmetlerini daha etkin, daha verimli hale nasıl getirilebilir üzerine kafa yoruyorsunuz. Derken şube müdürlüğü de koordinasyonla hareket etmek, işbirliği içerisinde hareket etmek, kurumun o teknokratlık boyutuyla teorik anlamda sisteme katkı sunabilmek, görevleri insana birçok şey öğretiyor. Derken müfettiş yardımcılığı gibi benim çok gerçekten saygı duyduğum ve bu ülke için en önemli vazifelerden biri olduğuna inandığım meslek nasip oldu. Fettiş yardımcılığımda tabii Diyanet İşleri Başkanlığımızın gerek yurt içinde gerek yurt dışında icra ettiği bütün faaliyetleri rehberlik anlayışıyla, eğitici, öğretici bir yaklaşımla denetlemeyi felsefe ediniyoruz. Tabii karşılaştığımız, temas ettiğimiz her bir insana biz nasıl katkı sunuyorsak onlar da bize birçok anlamda katkılar sunuyor. Karşılıklı birbirimizi yetiştiriyoruz. Tek derdimiz biz bu teşkilatın evladıyız. Bu teşkilatın katkılarıyla, rehberliğiyle bugünlere geldik. Kurumumuza, bize emanet edilen bu yetkilere katkı sunabilmek, gönüllerde iz bırakabilmek. Bu kadar görevin bende bıraktığı şey emanet bilinci olduğunu ifade edebilirim. Yetkinin bir imkan olmadığına İnanıyorum. Yetki bir emanettir, bir imtihandır. Hayatın her alanında Cenab-ı Allah insanı farklı şeylerle sınar. Müslüman tasavvurunda insan sahip olduklarının kendisine sahip olmasına izin vermez. Dolayısıyla bu tecrübesini gelişim, tekamül sürecinde kendisine bir katkı vesilesi kılacağına inanıyorum.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bir ara verelim mi? Eser
0: Aynen.
1: dinleyelim. Hem sizinle stüdyoda dinlemiş olalım, hem de dinleyenlerimiz radyo başında o eseri dinlemiş olsun.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, denetim denildiğinde çoğu zaman insanların aklına sadece hata aramak gelir. Oysa kurumumuzun isminde özellikle rehberlik vurgusu yer alıyor. Sizce rehberlik ve teftiş arasındaki denge nasıl kurulmalı? Rehberlik odaklı bir denetim anlayışı kuruma ve personele neler kazandırır, neler söylemek istersiniz?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Bu soruların esasına geçmeden önce ben şunu ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bu güzide kurumun en köklü birimlerinden birisi. Gerek müfettiş yetiştirme geleneğiyle, gerek denetim metodolojileriyle gerçekten diğer bakanlık teftiş kurulları içerisinde de ön sıralarda temayüz etmiş bir birim. Şimdi rehberlik ve teftiş başkanlığı dediğimizde sadece disiplin hukuku terminolojisine göre efendim inceleme, soruşturma veya ön inceleme yapan bir birim gibi algılanmak çok daraltıcı bir yaklaşım olur. Rehberlik ve teftiş başkanlığı dediğimiz zaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün iş ve işlemlerini hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan az önce ifade ettik eğitici, öğretici ve rehberlik odaklı bir yaklaşımla denetlemek, kurumun daha iyi noktalara getirmek, sistemde risk unsurları varsa onları bertaraf etmek amacıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Hali hazırda 40 baş müfettişimiz var, 30 müfettişimiz var ve 20 müfettiş yardımcımız da bu devasa organizasyonu adeta bir öz denetim mekanizmasını icra etmeye çalışıyoruz. Felsefemiz asla insanı hedefe koymak değil, insan saygın bir varlıktır. Cenab-ı Allah'ın ihtiram gösterdiği bir varlıktır. Bizim derdimiz, hani derler ya İslami terminolojide, derdimiz günahkarla değil günahladır. Dolayısıyla bizim hata yapan insanları kınamak, efendim onları baskı altına almak, dışlamak veya modern tabiriyle mobbing uygulamak gibi bir yaklaşımı asla tasvip etmeyiz. Dolayısıyla bizim gerek inceleme ve soruşturma süreçlerimizde, gerek diğer denetim faaliyetlerimizde, taşraya gittiğimizde burada ciddi bir kurumsal tecrübeye sahip müfettişlerimiz. Hem teorik açıdan, hem saha tecrübesi açısından, hem merkezi tanıması, hem taşrayı tanıması açısından çok saygın bir görevi icra ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir birikime sahip olan ve gerçekten bürokratik teamüllere de en üst düzeyde riayet eden insanlardan oluşuyor. Taşraya gittiğini de söz gelimi mevzuatın belirttiği, katı bir şekilde emrettiği usulle ilgili personelimizi korumak, kurumumuzu korumak, diyanetimizin itibarını korumak, kamuoyu nezdinde menfi bir algıya yol açmama adına bu iş böyle yapmışsınız ama bu işin doğrusu bu şekilde yapılmalı. Eğer bu şekilde yapılmaya devam edilirse böyle risk alanları var. Efendim bu konuda sizler sıkıntıya maruz kalabilirsiniz. Vatandaşın güveni zedelenebilir gibi adeta bayram namazı anlatırcasına bir öğretici mantıkla yaklaşıyoruz. Bunu neden böyle yaptın, niçin böyle yaptın diye tenkit edici bir üslup çok da takdir edersiniz. Muhatabınızda bir karşılık oluşturmuyor. Bu nedenle rehberlik faaliyeti bir önleyici denetim. Yani riski önceden görmek, risk oluşmadan o haritaya göre denetimi yapıp eksiklikleri daha oluşmadan, sıkıntı oluşmadan bertaraf etmek. Beri taraftan kamu düzenini korumak için teftiş de mutlaka gereklidir. Neden gereklidir? Vatandaşın kamuya güvenini zedelememek gerekir. Personelin arasındaki çalışma barışını, görev motivasyonunu korumak gerekir. Bu nedenle müfettişler kamu düzenini bozan, disiplin hukukuna aykırı fiiller işleyen insanları da adaletin ve hakkaniyetin tesisi gereği işlem yapmak durumundadır. Bunu yaparken de yasalar bellidir, doktrin bellidir, hukuki usul ve ilkeler bellidir. Bunlara riayet ederek, belli standartlara, ilkeleri riayet ederek bu faaliyetleri icra ederler.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun din hizmeti alanındaki en önemli kurumlarından biri. Böylesine geniş bir teşkilatta kurumsal bir bilincin, disiplinin ve hizmet kalitesinin korunması adına en çok hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
2: Evet, ifade buyurduğunuz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı çok geniş bir hizmet ağına sahip ve en temelinde insana dokunan önemli kurumlardan biri. Çok kötü.

0: güçlü bir maziye dayanıyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu toplumda huzurun teminatı olduğuna inanıyorum. Sahih dini bilgiyi, efendim modern insanın içine düştüğü buhranlardan İslam'ın telkinleri doğrultusunda nasıl bir çıkış içerisine girebileceğini yol gösteren, rehberlik eden, o peygamberlik misyonunu devam ettirmeye gayret gösteren gücüyle de bir kurum. Bu vesileyle ben böyle bir kurumda Cenab-ı Allah bizi istihdam ettiği için ona sonsuz şükürlerimi arz ediyorum. Burada personelimiz açısından böyle köklü ve toplum nezdinde etkinliği olan bir kurumu temsil ettiğini göz ardı etmemeli. Çünkü eğer temsil ettiğiniz değeri içselleştiremezseniz, onu davranışlarınızda yansıtamazsanız, hal diliyle anlattıklarınızı destekleyemezseniz çok gönüllere dokunamıyorsunuz. Dolayısıyla davranış kalıplarını bütün personelin dikkat etmesi lazım. Burada icra ettiği göreve ilk etapta kendisinin saygı duyması lazım. Aidiyeti sağlayabilmesi için de personelin kuruma güvenmesi lazım. İşte teftiş başkanlığı olarak biz burada devreye giriyoruz. Bu güvenin teminatı, kurumun vicdanı olarak görev yapmayı biz kendimize misyon olarak belirledik. Felsefe, görev felsefesi olarak belirledik. Niçin? Çalışan insanı görmek lazım. Çalışan insanı takdir etmek lazım. Efendim kuruma katkı sunan insanla sadece mesai saatini dolduran insanı birbirinden ayırt etmek lazım. Kurumun akışını yavaşlatan, vatandaş nezdinde olumsuz bir algıya yol açan insanla canla başla kuruma hizmet için çaba sarf eden insanı birbirinden ayırt etmek lazım. Dolayısıyla burada adaleti ve hakkaniyeti tesis edilmesi durumunda kurumsal aidiyette sağlanmış oluyor. Bir üçüncüsü, insan kendisine verilen bu ünvanın, bu görevin adına Diyanet İşleri Başkanlığı deyin veya farklı herhangi bir bakanlık deyin, bir emanet olduğunu bilmeli. Mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz ayeti kerimesini hiçbir zaman aklından çıkartmamalı. Bunun emanet olduğunu bilirse Müslüman kendisine verilen emanete hıyanetlik etmez. Bu icra ettiği görevin karşılığında kamu kaynağından kendisine ödenen ücreti helal ettirmeye çalışır. Bu felsefeyle hareket edilirse insanlarımız kendi iç dünyalarında bir otokontrolü geliştirirlerse ümit ediyoruz ki kurumumuz mevcut halinden daha iyi noktalara evrilebilir. Burada bütün personelimiz zaten özveriyle çalışıyorlar. Gerçekten gecesi ayrı, gündüz ayrı. İmamların sadece zannedilir ki bazı kesimlerce 5 vakit namaz kıldırıp evine çekiliyor diye addedilir. Öyle değildir. Gece belki bir vatandaşımızın çocuğu rahatsızlanır, imamın kapısını çalarlar. Efendim bir evlilik, bir izdivaç durumu olur, İmamımızın kapısını çalarlar. Bir sorun olur aileler arasında, arabulucu olması için imamımızın kapısını çalarlar. Bir genç belki bir gönül sızısına düşmüştür, dertleşmek için yine gelir imamımızın kapısını çalar. Dolayısıyla modern dünyada aslında rehabilite vazifesini de icra etmesi bakımından, toplumu birbirine kenetlemesi, yol göstermesi açısından, belki Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile çeşitli imkan yoksuklarında imkanlardan mahrum kalarak bu vazifeyi icra ediyorlar. Onlara da burada saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyorum. Vazifelerinde daha nice başarılara imza atmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
1: Ben de amin diyorum. Dilerseniz hocam sıradaki eseri tüm din görevlilerimize armağan edelim
0: mi? Hay hay, çok güzel olur.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, akademik çalışmalarınızı da görevlerinizle birlikte sürdürüyorsunuz. İlahiyat eğitimi, tefsir alanındaki çalışmalarınız ve kamu yöneticiliği tecrübeleriniz birbirini nasıl besliyor? İlmi birikimin idari kararlara katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, az önce ifade ettik. Biz tabii bir yandan idari işlerimizi icra ederken bir yandan da ilimden kopmama adına, kendimizi geliştirebilme adına akademik çalışmalara yöneldik. Tabii bunu sağlayabilmek için yoğun bir iş temposuyla hareket eden yöneticinin zamanını iyi dizayn etmesi lazım, disiplinli olması lazım. Ama ben gençliğimden bu yana şuna inandım, konfor insanı çürütür. Çok böyle kitaplarını da sıkça okuduğumuz bir mütefekkir demişti ki konformist bir zihnin umut etmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla zamanına, dakikalarına sahip olan İbnül Vakt olan hayatının hakimi olur. Tümüyle hayatımızda belki bunu icra edemesek de genel yaşam mottomuzun bu olduğunu ifade etmek isteriz. Ben yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tefsir üzerine yaptım. Tabii tefsir gibi bir İlimlerin en şereflisi diye addedilen Allah'ın kelamını anlama gayesiyle çıkılan bu çabayla kamu yönetimi nasıl bir araya gelebilir? Aslında birbirinden bağımsız hususlar değil bunlar. İdareci hikmet ehli olmak durumunda. İdareci her kanaldan kendisini yetiştirmek durumunda. Tefsirle nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Bugün bir müfessir ve bu alanda çalışma yapan bir öğrenci, bir akademisyen bir ayeti anlayabilmek için, bir kelimeyi anlayabilmek için onun morfolojisine gidiyor, kökenine gidiyor. Efendim cahiliye döneminde nasıl algılandığına dair şiirleri inceliyor. Nuzul ortamına bakıyor. Ayetin öncesine sonrasına bakıyor. Bu konuyla ilgili sahabenin beyanı var mı? Ona bakıyor. Ve tefsir geleneğinde müfessirlerce bu ayetler nasıl anlaşılmış bunlara bakıyor. Dolayısıyla biz de rehberlik ve teftiş başkanı olarak bize bir şey intikal ettiğinde mutlak anlamda hemen bu doğrudur diye yaklaşmıyoruz. Bunun önünü ardını tebeyyün etmeden ayet-i kerimenin emri çerçevesinde araştırmadan, doğruluğundan emin olmadan insanın hayatına taalluk eden, insanın onurunu zedeleyen, insanın yaşama arzusunu dindiren davranışlardan, faaliyetlerden korumamız gerekiyor. Bize çünkü öğrendiğimiz dini ilimler alanı kalplere temas etmenin, kalpleri ihya etmenin, gönüllerde iz bırakmanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın telkinini verdi. Ve biz bu prensipler üzerine kendimizi yetiştirmeye ve çevremize bu konuda örneklik yapmaya gayret gösterdik. İlim dediğiniz bir malumat furuşluk değildir. İlim anca pratiğe dönüşürse, düşünce karakteri inşa ederse, yaşantımıza temas ederse, hikmet boyutuyla güncellenirse Allah katında o zaman ilim olur. Şimdi bu nedenle olmalıdır ki Hazreti Peygamber Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım diyebiliyor. Biz bu nedenle kendimizi farklı kaynaklardan besleyerek biraz daha ufkumuzu genişletmek, okuduğumuz metinleri daha sağlıklı anlayıp değerlendirebilmek, yazacağımız satırlar doğrudan insan hayatına temas ettiği için onları daha hukuka uygun bir terminolojiyle ifade edebilmek için kendimizi bu konuda hem dini yönden hem de kamu idaresi yönünden geliştirmemiz gerekiyor. İfade buyurduğunuz dini ilimler alanında bir tahsil üzerine kamu yöneticiliği icra ediyoruz. Fakat biz müfettiş kökenliyiz. Müfettişlik yardımcılık sürecinde çok ciddi bir eğitimden geçiriliyor arkadaşlarımız. Tabii biz de buna tabi olduk. 3 aylık bir teorik eğitim var. Bu teorik eğitimde hukuk felsefesinden hukuk sosyolojisine, efendim kamu düzeninden bir devlet memurunun mutlak anlamda uyması gereken ilkelere, bu konuda Danıştay'ın yaklaşımlarına, anayasanın temel prensiplerine varıncaya kadar bütün mevzuat, kamu yöneticiliği konusunda zaten Hatta müktezai hale muvafık davranan insan demektir müfettiş. Yani bir valiyle, bir cumhuriyet başsavcısıyla veya diğer devlet erkanıyla nasıl görüşeceği, nereye oturacağı, hangi usulle konuşacağı konularında bile ciddi eğitimlerden geçiriliyor. Dolayısıyla bu ikisi dini ilimlerle de mezzedilince ortaya güzel sonuçlar çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, bugün kamu hizmetinde görev yapan genç meslektaşlarınız ve Diyanet Teşkilatı'na yeni katılan personel için en önemli tavsiyeleriniz neler olur? Meslek hayatlarının başında hangi ahlaki ve mesleki ilkeleri kendilerine rehber edinmeliler? Tavsiyeleriniz neler olur? Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikle teşkilatımıza yeni başlayan, taze kan olan görevlilerimize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Onlara hayırlı vazifeler diliyorum. Öncelikle kendilerine emanet edilen bu göreve güzel anlam yüklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle kendi görevlerine ciddi anlamda saygı göstermeliler. Saygı gösterirlerse ve bunun kendilerine bir emanet olduğunu bilirlerse, o görevin kendi iç dünyalarında ve davranışlarında da bir etkisi olduğunu fark edeceklerdir. İkincisi, bir din görevlisi ve Diyanet Teşkilatı mensubu daha kitap nedir, iman nedir bilmezken emin vasfıyla anılan bir peygamberin ümmeti ve onu kendisine rol model alınan bir birey olduğunu göz ardı etmemeli. Hatırlayın, Hazreti Peygamber Risalet görevini icra ederken hicretten yaklaşık bir yıl öncesinde Musab bin Umeyr genç sahabeyi, daha henüz o zamana kadar indirilen sureler, Kur'an tamamlanmamış, o surelerle Medine'yi inşa etmek, Medineli insanları inşa etmek için görevlendiriyor. Ve hakikaten o Musab bin Umeyr, o müşrik ailenin bir çocuğu olarak hayatına bir süre devam etmiş, sonra Darul Erkam'la kendisini bulmuş ve Hazreti Peygamber'in davasına gönül vermiş o insan, Medine'de birçok gönle dokunuyor. Medine'yi Medine yapıyor, inşa ediyor, çok güzel izler bırakıyor. Ve bunu yaparken herhangi bir ücret, herhangi bir itibar, herhangi bir makam beklentisi içerisine girmiyor. Hesabi olmuyor, hasbi oluyor. Ve karşılığını ancak Allah'tan bekliyor. Dolayısıyla din görevlilerimizde, teşkilat mensuplarımızda gönüllere temas etmeyi bilmeliler. Bunun için gerekirse iletişim açısından donanımlarını arttırmalılar. Beden dillerine hakim olmalılar. Tabii hitabetlerini geliştirmeliler. Ve en önemlisi de gönül incitmemeye, gönüller sultanı olmaya çalışmalılar. Bugün birçok yerde biz görevlilerimiz 20 yıl geçmiş üzerinden hala görevlilerin o yerde çok hoş bir sedayla anıldığını gittiğimiz yerlerde gözlemliyoruz. Ve buna imreniyoruz. Arzu ediyoruz ki bütün görevlilerimiz aynı perspektifle, aynı yaklaşımla görevlerine devam etsinler. Tabii bunları sağlayabilmek için yine tavsiye olarak söyleyebileceğimiz, görevlilerimizin mesleki yeterliliklerini her daim güncel tutmaları ve arttırmaları gerekiyor. Modern çağ bilgi çağı, bilgi güçtür diye ifade ediyoruz. Bilgi hikmetle mezzetmemiz gerektiğinin önemine de temas ettik. Dolayısıyla din görevlimiz günün 5 ayrı zaman dilimine göre kendi hayatını dizayn etmek suretiyle kendisini farklı kaynaklardan da besleyerek inşa etmeli. Tek bir kaynaktan beslenirseniz, muhatabınız farklı bir zihin dünyasına sahipse, muhatabınız farklı bir gelenekten, farklı bir anlayıştan, dünya görüşünden geliyorsa, ortak bir nokta bulup fikirlerinizi tartışamazsınız. Diyanet Teşkilatı mensubu sesini değil sözünü yükselten insandır. Sözlerimizi güçlü hale getirebilmek de mesleki donanımla ilintilidir. Bunların yanı sıra iç dünyalarına hakim olmalarını öneririm. Hayat, her ne kadar biz tek dünyalı olmasak da hayatımızın her anına hakim, hallak olan bir Rabbe iman ederek, her an yaratma olan, yaratma içerisinde olan Rabbimize iman ederek hayatımızı dizayn etmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız sıkıntılar karşısında, efendim belki cemaatimizde yaşayabileceğimiz problemler karşısında ümitsizliğe yeise düşmemeli. bunu bir ayet olarak kabul etmeli ve demeli ki bu beni hangi noktada inşa etmek istiyor? Bu benim hangi eksiğimi kapatmak için gönderildi? Buradan ne tür bir mesaj çıkarabilmeliyim? Burada karamsarlığa değil, mümin karamsar olmaz, pesimist olmaz. Ümit imanın çocuğudur. Ümidi öldürürseniz annesini ağlatırsınız derler. Dolayısıyla her daim ümit var olarak, her daim mütebessim bir çehreyle, mütebessim bir iç dünya ile görevlerini deruhte etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bir eser arası verelim.
2: Hay hay.
1: Eserden sonra son bölüme geçeceğiz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz rehberlik ve teftiş başkanı Mehmet Arslan hocamız. Şimdi kıymetli hocam, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Efendim, radyo hayatımızın temel unsurlarından biri. Her ne kadar bu işi profesyonel düzeyde bir radyoculuk faaliyeti yapmasam da iyi bir dinleyici olduğumu ifade etmek isterim. Modern dünya insana görünür olmayı telkin ediyor. Görünürsen varsın diyor. Oysa radyo görüntü olmadan, iç dünyanın sese yansıdığı bir sistem üzerinden dostların gönüllerine temas ediyor. İnsan

0: kulağından beslenir, aynı zamanda kulağından zehirlenir. Dolayısıyla radyoculuk faaliyetini bu anlamda çok önemli görüyor. İnsanın en yalnız, en mahzun olduğu anlarda, en sevinçli olduğu anlarda, yanında kimse olmadığı anlarda insana bir yoldaş olabiliyor. Orada duyduğu bir söz belki hayata bakışını değiştiriyor. Bu nedenle radyoculuk faaliyetini özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerinde Cenab-ı Allah'ın şu emri boyunca doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayın ki Cenab-ı Allah Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a hakikatleri iletmesi için Firavun'a gönderdiğinde yumuşak söz söyleyin der. Dolayısıyla burada radyoculuk faaliyetinde bulunurken Hazreti Peygamber'in ya hayır söyleyin yahut susun telkini doğrultusunda faaliyetleri icra etmek gerektiğini düşünüyorum. Olumsuz örnekleri değil, olumlu örnekleri daha fazla anarak, efendim yorgun düşen kalplere teselli olacak, derman sunacak güzel sözlere, o irfan geleneğimizden damıtılmış sözlere daha fazla vurgu yaparak vatandaşlarımızın gönüllerine temas etmenin güzel olacağına inanıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, gelen bütün misafirlerimize hazırladığımız 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. Hazırsanız başlayalım mı?
0: Hay hay.
1: Birinci kelimemiz disiplin.
0: Efendim, disiplin insanın başında bir denetçi varken değil, kimse görmezken de görevini hakkıyla yapabilmesidir. Zamanına, görevine, emeğe ve kamu hakkına saygı duymasıdır. Disiplin dışarıdan gelen baskıyla değil, içeriden gelen sorumluluk duygusuyla kalıcı hale gelir.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz davranış.
0: Davranış insanın iç dünyasının dışarıya yansımasıdır. Özellikle kamu hizmetinde ve din hizmetinde bir söz, bir yüz ifadesi, bir tebessüm veya bir nezaket bazen uzun bir konuşmadan daha etkili olabiliyor. İnsanlar çoğu zaman ne söylediğimize değil, kendilerine nasıl hissettirdiğimizi hatırlıyor.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemizi sorayım mı hocam?
0: Buyurun lütfen.
1: Soruyorum. Vefa.
0: Vefa sadece geçmişi hatırlamak değildir. Bize emek veren insanları, bizi yetiştiren hocaları, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşları ve hizmet ettiğimiz kurumu unutmamaktır. Vefa, alınan emeğe sadakat, verilen emanete sahip çıkmaktır.
1: Teşekkür ederim hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Programımızın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız oldu. Şimdi kıymetli hocam, programımızın son dakikalarına geldik ve isteriz ki programın son dakikalarını sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle bizi sabırla dinledikleri için şükranlarımı kendilerine arz ediyorum. Rahmetli babaannemin bir duasıyla sözlerimi tamamlamak isterim. Allah ağız tadı gönül şenliği versin derdi. Mekanı cennet olsun. Ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadı versin. Huzur versin, mutluluk versin, sekinet versin. İşlerini kolaylaştırsın. Varsa müşkülleri hallu asan olsun. Hastalar varsa Cenab-ı Allah onlara şifalar ihsan etsin. Dertlilerimize dermanlar ihsan etsin. Ve biz de bu kamu görevinde kendilerinden dua bekliyoruz.
1: Amin diyoruz. Ve kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Değerli Diyanet radyo çalışanları, Ömer Karaoğlu'ndan Yüküm Ağır, Yüküm Ağır, Yolum Uzun parçasını tüm Ankara halkı için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Hayırlı akşamlar. Gebze'den Mustafa. Ok gibi ilahisini Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Hatay'dan Murat ben. Şu an Hatay istikametinden Tokat istikametine gidiyoruz. Sizleri severek dinliyoruz. Bizler için Eşref Ziya'dan Söyle İstanbul'u çalabilirseniz çok memnun oluruz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abes'in yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen, bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı var.

Selamünaleyküm Diyanet Sadya. Biz İzmir'den Asiye ve Hacer. Değerli ailemizle sevdiklerimiz için aşkın ağlı benden beni ilerisini istiyoruz. İyi günler. Selam veriyoruz.

İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, Diyanet FM dinleyicilerine ve çalışanlarına armağan ediyorum. Çıkan

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Daimi bir dinleyicinizim. Temmuz'da Diyanet'in yaz Kur'an kursları başlıyor. Tüm çocuklarımızı, yavrularımızı bu kurslara bekliyoruz. Verimli ve keyifli geçiyor. Bir veli olarak bunu tüm dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Ve tüm yavrularımız için ilim bilmektir ilahisini istirham ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir.

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen abes yere yelme.

hacca, Yunus Emre ey hoca, istersen var bin haca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

bilmektir. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır. İlim bilmektir.

Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Eslem. Bugün nenemin misafiriyim. Onun için bir ilahi istiyorum. Mustafa Cihan'dan Cennet'in Kuşlarını çalabilir misiniz?

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyan.

şiddet, birliğe ve dirliğe yönelen tehdit. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır. En azılı düşman

size olsun demelerine Hazreti Ayşe, ölüm ve Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Hazreti Ayşe'den sakin olmasını isteyerek, Yüce Allah her işte rıfkı, yumuşak huyluluğu sever buyurdu. Bu rivayetler Müslümanların bütün hal ve hareketlerinde kibar ve nazik olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Zira asıl olan her şeyde yumuşak huylulukla hareket etmektir. Bu konuda Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın kendisine şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ey Ayşe! Şüphesiz Allah refiktir, rıfkı, yumuşak huyluluğu sever. Yumuşaklıkla yapılan işlere, sertliğe ve diğer şeylere vermediği ecri verir. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır buyurmuştur.

emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmakla ün kazanmış olan sahabi Hişam bin Hakim bin Hizam, Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Şam bölgesinde bazı çiftçilerin başlarına zeytinyağı dökülmüş bir şekilde güneşte tutulduklarını görmüştü. Hişam bu insanlara uygulanan şiddetin sebebini sorunca onların vergilerini ödemedikleri için böyle bir cezaya tabi tutuldukları cevabını aldı. Bunun üzerine şöyle dedi: "Haberiniz olsun, ben Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Bu dünyada insanlara işkence edenlere şüphesiz Allah da azap edecektir." Bu olayın ardından Hişam, dönemin Filistin valisi Umeyr bin Sa'da gidip gördüklerini anlattı. Valinin emriyle çiftçiler derhal serbest bırakıldılar. Şiddet genellikle hak ve adaletten uzaklaşmış idareciler tarafından bir yöntem olarak kullanıla geldiği için Hazreti Ömer de bu hususta valilerini uyarma ihtiyacı hissetmişti. O, şiddet ve baskının Müslüman idarecilerin tavrı olamayacağını belirttiği bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti: "Allah'a yemin ederim ki memurlarımı, valilerimi sizi dövsünler, mallarınızı haksız yere alsınlar diye göndermiyorum. Bilakis size dininizi ve dininizi nasıl yaşayacağınızı öğretsinler diye gönderiyorum. Bunlardan farklı bir muameleye tabi tutulanınız olursa derhal bana bildirsin. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki böyle bir şeyi yapan memura kısas uygulayacağım, yaptığının aynısıyla cezalandıracağım." Bunun üzerine Amr bin As atılarak, "Ey müminlerin emiri, Müslüman bir yönetici sorumluluğu altındaki insanlardan bazılarını yola getirmek için döverse onu da cezalandıracak mısın?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet, Ömer'in canını elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki onu da cezalandıracağım. Zira ben Resulullah'ın kendine bile kısas uyguladığını gördüm." dedi. Ve sözüne şöyle devam etti: "Sakın Müslümanları dövüp zillete düşürmeyin. Onları askerlerinizi kışlada uzun süre tutarak fitneye düşmelerine de sebebiyet vermeyin. Onların haklarını engelleyerek küfre düşmelerine de sebep olmayın.

Hazreti Ömer'in sözlerinden de anlaşılacağı üzere insana hizmet etmek için var olan idarecilerin halkı terbiye etmek ve kendilerine itaatkar hale getirmek için şiddet içeren uygulamalarda bulunması, Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Toplumda huzuru sağlamak ve insanları barış içerisinde bir arada yaşatmak İslam'ın temel hedefidir. Bunun sağlanabilmesi için bütün insanlara eşit davranmak, temel hak ve özgürlüklere saygı göstermek gerekmektedir. Allah Resulü, insanlara şiddet uygulamak bir yana, inanç, renk, ırk, makam, cinsiyet ve yaş ayırt etmeden herkese karşı şefkatli ve merhametli davranmıştı. Nitekim sevgili eşi Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat hariç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de

her yönüyle mükemmel bir eğitimci olan Hazreti Peygamber, eğitimde şiddeti hiçbir zaman çözüm olarak görmemişti. O, mescitte küçük abdestini bozan bir bedeviye son derece öfkelenen ashabını sakinleştirmiş, onlara nazik ve kolaylaştırıcı olmalarını öğütlemiştir. Yine cemaatle namaz kılınırken, aksıran birine karşılık vererek konuşan Muaviye bin Hakem Es-Sülemi'ye ashab-ı kiram tepki göstermiş, Peygamber Efendimiz ise sadece onu nazikçe uyarmakla yetinmişti. Resulullah'ın bu anlayış ve nezaketinden etkilenen Muaviye şöyle demişti: "Anam babam sana feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır." dedi. Allah Resulü aile içi ilişkilerde de şiddete yer verilmemesi gerektiğini hem kendi yaşantısıyla hem de ashabına yaptığı uyarılarla sürekli vurgulamıştı. Zira İslam'la aydınlanan zihinlerde hala cahiliyeden kalma bir takım yanlış fikir ve kabullerin barındığı ortadaydı. Hazreti Peygamber hanımlarına bir fiske dahi vurmadığı halde Hazreti Ebubekir gibi olgun ve sakin mizaçlı bir insan bile Resulullah'a karşı sesini yükselttiği için kızı Ayşe'ye tokat atmak istemiş, Peygamberimiz hemen ona engel olmuştu. Kadınların Allah'ın emaneti olduğunu erkeklere hatırlatan Resul-i Ekrem, bir erkeğin eşine şiddet uygulamasına anlam veremeyerek bir hutbesinde, "Sizden biri nasıl olur da hanımını köle gibi döver, sonra bir de günün sonunda onunla aynı yatağı paylaşır." buyurmuştu. Karısını döverek onun kolunu kıran Sabit bin Kays bin Şemmas'ı huzuruna çağırarak ona hanımını boşamasını emretmişti. Hazreti Peygamber çoğu zaman yapıldığı gibi aile içinde olur böyle şeyler veya kol kırılır yen içinde kalır dememiş, mağdur olan kadını acımasız bir kocanın elinden derhal kurtarmıştı. Hazreti Peygamber zamanında kadınlar gibi çocuk, köle ve hizmetçilerden oluşan toplumun zayıf kesimine de şiddetle muamele edilmesi söz konusuydu. Cahiliye döneminde görülen kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi zalimce bir şiddet uygulaması, İslam'ın gelişiyle ortadan kalkmakla birlikte cinsiyet ayrımcılığı devam ediyordu. Köleleri ve hizmetçileri dövmek, aşağılamak hala normal karşılanabiliyordu. Allah Resulü bu yanlış anlayışı değiştirmek üzere ashabını sık sık uyarmıştı. O, "Biriniz hizmetçisine vurur da o da Allah'ı hatırlatırsa derhal elini çeksin." buyururken, insanın kendisinden daha kudretli bir yaratıcının varlığının bilincinde olmasını ve ona göre hareket etmesini öngörüyordu. Kim bir zımmiye, anlaşmalı gayrimüslim vatandaşa zulmedip onun hakkını vermezse, ona gücünün yetmediği bir yük yüklerse veya rızası olmaksızın ondan bir şey alırsa, kıyamet günü ben onun hasmı olacağım buyuran Hazreti Peygamber, gayrimüslim bile olsa insanların haksızlığa ve şiddete maruz bırakılamayacaklarını belirtmişti. Nitekim bir defasında Medine çarşısında malını pazarlarken, "Musa'yı bütün alemlere üstün kılan Allah'a yemin ederim" diyen bir Yahudi ile onun bu yemininden hoşlanmayan bir Müslüman arasında çıkan tartışmada, Ensardan bir tokat yiyen Yahudi, devletin güvencesi altında olduğu için durumu hemen Allah Resulüne iletmiş, insanlığın peygamberi ise Medineli sahabinin bu yaptığına çok öfkelenmişti. Yine bir keresinde ganimet develerini çalanların peşine düşüp onları geri getiren Seleme bin Ekva'nın develeri çalanların üzerine askeri birlik gönderilmesini istemesi üzerine, "Ey Ekva oğlu, sen alacağını aldın, onları affet, şiddete başvurma" buyuran Hazreti Peygamber, kime karşı olursa olsun şiddete başvurmayı yasaklamıştır.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen

kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli kardeşim.
1: Değerli hocam nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah.
2: Allah razı olsun muhterem hocam. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Sağlığınıza duacıyız. Değerli hocam toplumda ifade edilen göz değmesi ve nazar gibi ifadeleri biraz detaylandıralım. Bu ifadeler nedir ve buna karşı göz değmesi ve nazara karşı ne gibi önlemler almalıyız?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocam, nazarın

0: Yani göz değmesinin mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kimselerin bakışlarında olumsuz etkiler olduğu, olumsuz etkiler meydana geldiği dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nazardan Allah'a sığının. Çünkü nazar, yani göz değmesi, haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazar değmesine karşı Ayetel Kürsi okuduğu, yine İhlas suresini ya da Felaknas surelerini okuduğu, ashabına da bunları okumayı tavsiye ettiği bilinmektedir. Değerli hocam, işte biz de göz değmesinden, yani nazardan kurtulmak için Allah-u Teala'ya yalvarmamız, yakarmamız ve o nazarın etkisinden kurtulmak için Allah'a itimat edip güvenmemiz de ayrıca gerekir. Nazar konusunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının bir gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfedilmemeli ve oralardan, başka yerlerden herhangi bir yardım beklemememiz gerekir. Bu bağlamda, yani toplumumuzda da bilinen, her yerde satılan kadim geleneklerden, ama İslami olmayan kadim geleneklerden kalan nazar boncuğu diye bir şey vardır, malum haliniz. İşte bu nazar boncuğu veya benzeri şeylerin, benzeri taşların ya da bir takım nesnelerin nazarın etkisinden kurtulmak için kullanılması bid'attir, hürafedir, caiz değildir. Din tarafından kabul edilebilecek bir şey değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin. Yine bir başka hadis-i şerifte nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin haşa ve kella, neuzübillah, Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir. Onun için nazarlık takmak, nazarlıktan bir güç beklemek, o nazarlık taşı dediğimiz boncuğu esas almak ve bütün kötülükleri onun sayesinde açtığımızı düşünmek asla ve asla dinen kabul edilebilecek bir husus değildir.
1: Ona sığınmak gibi oluyor sanki.
0: Tabii ki, yani bizi olumsuz etkilerden koruyan sanki o nazar boncuğu gibi kabul edilmekte. Ondan dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualara başvurmak en önde gelen vazifemiz olmalıdır. Tekrar ifade edelim. Kısaca, nazar isabet ettiğini veya nazara maruz kaldığını düşünen bir kardeşimiz Ayetel Kürsi, İhlas-ı Şerif, Felaknas dualarını okuyabilir. Bunun dışında yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmeti ve min külli şeytanin ve hemme şeklindeki duayı devamlı okuyabilir. Bu duada şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz bu duayı torunlarına okumuştur. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın noksansız kelimelerine sığınırım. İşte biz de bu şekilde nazarın olumsuz etkilerinden korunmuş oluruz. Yoksa nazar boncuğuna veya nazar için kullanılan diğer nesnelere başvurarak bunun olumsuz yönlerinden kurtulamayız.
1: Değerli hocam, nazar boncuğundan bahsettik ama bir de muska kullanma durumu var. Muska ile alakalı durum nedir? Muska kullanmak caiz midir? Nazar ve göz değmesine karşı kullanılabilir mi?
0: Muhterem hocam, aynı şekilde muska da eskiden beri toplumumuzda kullanıldığını gördüğümüz şeylerden birisidir. Muska, hastalık, göz değmesi, afetten korunmak ve kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı olduğu bir metindir. Çoğunlukla bunu korumak için belli bir bez veya deri parçalarına sarıp kişiler üzerinde taşır.

0: ayetidir. Fatiha-i Şerif'i okuyabilir, Ayet-el Kürsi'yi okuyabilir, İhlas-ı Şerif'i, Muavvezeteyn Felak Nas dualarını okuyup bu şekilde Allah'tan şifa isteyebilir. Ama bunları bir metne yazıp da üzerinde taşıması ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir uygulama değildir. Bazı sahabeler şöyle bir rivayette bulunmuşlardır. Yani sizden biriniz uykudan korkan, efendim bir durumda, hani küçük çocuklar, henüz temyiz çağına gelmemiş çocuklar için bu duayı yazıp onun üzerinde bulundurduklarını söylemişlerdir. Fakat bu küçük çocuklar malum haliniz okumayı bilmedikleri için, hani böyle bir uygulama yapılmış bir dönem veya bazı böyle öğretiler var. Fakat 7 yaşından sonra çocuğumuza biz Fatiha-i Şerif okutursak, öğretirsek, ezberletirsek, çocuğumuza da şu konuda bilinç kazandırırsak, böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında yavrum Fatiha suresini oku. O zaman onu üzerinde taşımaktansa bunu okumayı, ya da biz anne baba olarak çocuğumuza bu duaları okumamız, onun bu tür kötülüklerden, kötü şeylerden korunması için Allah'a dua etmemiz daha doğrudur. Ancak bazı alimler yine de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden yazılmış bazı muskaları, işte bu ayetleri bir metne yazıp onu çocuğumuzun veya işte büyüklerin, okuyamayanların üzerinde taşımasını caiz görmüşler, bir sakınca görmemişler. Ancak burada kırmızı çizgi şudur: bu muskadan medet umulmaz. Onu koruyucu olarak algılamak yanlıştır. Biz ancak ve ancak Allah'a ibadet eder, ancak ve ancak Allah'tan yardım diler ve Allah'a itimat eder, ona güveniriz. Onun için gelecek olumsuzlukları Rabbimizin gidereceğini, yok edeceğini, bize ulaşmasını engelleyeceğini umarak Allah'a dua etmemiz doğru olandır. Bir de burada özellikle ifade etmem gereken bir husus, bu tür muska yazan, efendim, bir takım istismarcı kimseler vardır. Bunlar insanların duygularını kullanarak, istismar ederek, efendim, bu tür şeyler yazıp insanların maddiyatlarını onların elinden almaktadırlar. Burada tekrar ifade edelim, bir metni yazıp üzerimizde taşımaktansa onu okumamız daha doğrudur. Hele ki okuma yazma bilmeyen, neredeyse ümmi olan bu tür muskacıların, muska yazanların yazdığı muskalara da iltifat etmemiz çok doğru olmaz. Bilelim ki orada sadece ayeti kerimeler yok, bazı efendim sihirden, büyüden şeylerin de, işaretlerin de olabileceğini unutmayalım. Onun için bu insanları istismar eden, onların dini duygularıyla oynayan, onların menfaatlerini, maddiyatlarını alıp menfaatlenmek isteyen kimselerin tuzağına düşmeyelim.
1: Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli hocam, Rabbim ömrünüzü müzdad etsin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular.
2: Okçular yerini terk edince Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum.
1: Evet, savaşın seyri o tepede değişti. Dediğim gibi savaşı kazanmak üzereydik. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı. Okçular tepeyi zafer kazandık diye terk etti. Bunu gören Halid bin Velid de harekete geçti.
2: Mekke'nin en iyi komutanlarından Halid.
1: Evet, ta kendisi. Meğer savaşın başından beri o tepeyi kolluyormuş. Musab'ın benim üzerimdeki hakkı çok büyüktür. Medine'deki pek çok kişinin olduğu gibi benim de İslam'a girmemi sağlayan kişi odur. Onu gözlerimin önünde şehit edilişimi ömrüm boyunca unutamayacağım. Şemmas'ın yere yığılışını da. İbn-i Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti.
3: Peygamberimizin dizinde şehadete ermek kime nasip olur ki bu?
2: Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi.
3: Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı?
1: Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığını gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbni Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi miğferini parçalamış ve miğferin parçaları yüzüne batmıştı. Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?
3: Yok tabii ki.
2: Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin.
1: Amin.
3: Canlarımız onun uğruna feda olsun.
1: Amin. Kureyş'in anlayamadığı şey bu. Biz bırak onu teslim etmeyi, onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. Oğullarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın.
2: Amin.
3: Amin.
0: 69. bölüm.
4: Uhud'dan sonra Beni Lihyan kabilesinin reisi Halid bin Süfyan Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen peygamberimiz Halid bin Süfyan'ı ortadan kaldırması için Abdullah bin Üneys el-Cüheni'yi görevlendirdi. Abdullah, Halid'i Urene Vadisi'nde pusuya düşürüp öldürdü. Böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay, Beni Lihyan'ın Müslümanlara karşı düşmanlığını daha da arttırdı. Kabile mensupları, akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerini giderek Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar.
5: Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz.
6: Saldırmak mı? Kureyş 3000 kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi. Biz ne kadar adam toplayabiliriz ki? Üstelik bize göre daha güçlü bir kabile olmasına rağmen Kureyş bile diğer kabilelerden adam topladı.
7: Bu mantıklı değil. Başaramazsak rezil oluruz.
8: Topraklarımızı kaybederiz. Ona kafa tutan Yahudilerin sonuna baksana.
6: Yo. Bu akıl kârı değil.
5: O zaman teklifiniz nedir?
6: Kureyş'in intikam duygularını kullanacağız.
5: Nasıl?
6: Muhammed'in arkadaşlarından bazılarını onlara esir olarak götürerek.
5: Muhammed'in arkadaşlarını, arkadaşlarının da Muhammed'e ne kadar düşkün olduğunu bilmiyor musun? Nasıl olacak bu?
6: Onlara inandığımızı söyleyeceğiz. Müslüman olduğumuza inanacaklar. Sonra arkadaşlarından bazılarını yeni dinimizi öğretmesi için bizimle göndermesini isteyeceğiz.
5: Bu çok iyi bir fikir. Müslüman olduğunu söyleyenlere hemen inanıyor. Seni de geri çevirmeyecektir.
6: Tebrikler. Bu iyi bir plan.
7: Böylece savaşmamıza gerek kalmayacak ve istediğimizi elde etmiş olacağız.
9: Kureyş de bu iyiliğimizi unutmayacaktır.
6: Peki Muhammed bu yaptıklarınızı öğrendiğinde ne olacak?
10: Bu işi Adal ve Kare kabilelerine yaptıracağız. Biz de kenara çekilip olan biteni izleyeceğiz.
4: Adal ve Kare kabilesinden Müslüman olduğunu söyleyen 7 kişilik bir grup Medine'ye gelerek Peygamberimizin huzuruna çıktılar. İçlerinden biri söz aldı.
7: Ya Resulallah, biz senin peygamber olduğuna inandık. Kabilemiz arasında İslam yayılmaya başladı. Ama buraya gelip gitmemiz zor oluyor. Arkadaşlarından bazılarını bizimle birlikte göndersen de onlar bize bu dini iyice anlatsalar, Kur'an okusalar, senin söylediklerini bize öğretseler olmaz mı?
4: Peygamberimiz onların bu isteğini makul karşıladı ve 10 kişilik bir grubun hazırlıklara başlamasını emretti. Asım bin Sabit'in başkanlığındaki bu ekip Suffe ashabındandı. Hepsi İslam'ı öğrendi.

0: Gece siz uyurken gizlice Lehyan oğullarının yanına gidip güzergahımızı söyledim. Bugün yarın önümüzü keserler.
1: Güzel. Dikkat et, Muhammed'in adamları durumu fark etmesin.
0: Temkinli ilerliyorlar ama böyle bir tehlikeyi sezebileceklerini sanmıyorum.
1: Sen yine de dikkat et. Bizim işin içinde olduğumuzu anlamasınlar.
0: Tabii.
1: Adamlarımızı da uyar. Yapılacak saldırıya hazır olsunlar.
0: Peki.
2: Lihyan oğulları Müslümanların hangi bölgeden geçtiğini haber almış ve peşlerine düşmüşlerdi. Reci kuyusu civarında olmaları muhtemeldi. Yerlerde buldukları hurma çekirdekleri de düşüncelerini destekliyordu.
3: Bu Medine hurmasının çekirdeği. Ve üstelik taze. Büyük ihtimalle dün burada konaklamışlar. Sabaha varmaz onları yakalarız.
2: Lihyan oğulları Müslümanlara yetiştiğinde onlar bir tepeyi tırmanıyorlardı.
4: Asım! Arkana bak!
5: Ubey! Asımlar! Zeyd! Mesut! Dikkat edin! Tepeye çekilin! Oklarınızı hazırlayın! Geri çekilin yoksa oklarımızla uzaklaştırırız sizi! Huzeyme! Amr! Size güvenerek yola çıktık. Neden yanımızda değilsiniz? Anlaşılan bu işten habersiz değilsiniz.
3: Eğer yanımıza inip teslim olursanız hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz. Sizi öldürmek için gelmedik. Sizi Mekke'ye götüreceğiz.
6: Sizin sözünüze nasıl güvenelim?
7: Vallahi bugüne kadar müşriklerin hiçbir iyiliğini görmedik.
6: Siz ancak şer için bir araya gelirsiniz.
7: Şimdi sizin himayenize mi sığınacağımızı zannediyorsunuz?
3: Gelin, inat etmeyin. 10 misliniz kadar asker var burada. Ne kılıçlarınız ne oklarınız kurtarabilir sizi.
6: Ne yapmalıyız? Ne yapacağız?
8: Doğru söylüyorlar mı dersiniz?
6: Teslim mi olmalıyız?
7: Bunlara nasıl güvenebiliriz ki? Hem teslim olsak bile bizi Kureyş'e teslim edeceklerini söylüyorlar. Bu işin sonu şehadet.
5: Kardeşlerim, beni dinleyin. Mersed'in dediği gibi bu işin sonu şehadettir. Ya şimdi savaşarak şehit olacağız ya da Mekke'de. Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım.
6: Evet. Haklısın, evet.
7: Şerefimizle ölmeyi, esir edilmeye yeğleriz.
6: Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır.
7: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hakkınızı helal edin.
6: Helal olsun.
9: Helal olsun.
6: Helal olsun.
5: Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et. Ölüm hak. Hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi geçicidir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer sizinle savaşmazsam anam beni yitirsin.
6: Ya Allah.
5: Bismillah.
10: Allahu Ekber.
6: Ya Allah.
3: Demek savaşmak istiyoruz. Okçular, hazır olun. Fırlat.
2: Sırt sırta vermiş bir avuç Müslüman, okları bitene kadar oklarıyla, sonra da mızrak ve kılıçlarıyla direndiler. Ama çok uzun sürmeden 10 kişiden 7'si şehit oldu. Asım bin Sabit şehit olurken şöyle dua ediyordu.
5: Allah'ım, ben günün başında senin dinini korudum. Sen de günün sonunda benim cesedimi koru. Müşriklerin bana dokunmasına izin verme.
2: Müslümanlardan 3 kişi sağ kalmıştı. Ubeyd bin Adi, Zeyd bin Dessine ve Abdullah bin Tarık. Lihyan oğullarının asıl isteği onları Kureyş'e teslim etmekti. O yüzden onları teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı.
3: Askerler, geri çekilin! Arkadaşlarınız öldü. Daha fazla direnmeyin. Söz veriyorum, size bir zarar vermeyeceğiz.
10: Zeyd, Abdullah, ne yapacağız?
11: Ne yapacağımı bilemiyorum. Teslim olmaktan başka çare görünmüyor. Onlara güvenemiyorum ama belki bir çıkış yolu buluruz.
12: Sen ne diyorsun Ubeyb?
10: Zeyd de aynı fikirdeyim. Belki bir kurtuluş yolu buluruz.
1: Ben bunların doğru söylediğini

0: Ama ikinizin kararına göre davranacağım. Teslim olalım. Bakalım ne yapacaklar.
1: Tamam. Teslim oluyoruz.
2: Ha şöyle. Bağlayın onları.
0: Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu?
2: Bağlayın dedim. Ya.
3: Yürü hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları. Bağlayalım.
0: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun.
2: Bakın şunun icabına. Hadi.
3: Kılıcını bırak. Teslim olmazsan sonun arkadaşlarınınki gibi olacak.
0: Hayır. Hayır, teslim olmayacağım. Biz de o tepede arkadaşlarımızla şehit olmalıydık.
3: Bırakın. Bırakın beni. Abdullah, arkana bak. Ah. Ah. Allahu Ekber.
1: Abdullah. Kardeşim.
4: Lihyan oğulları Hubeyb ve Zeyd'i esir alarak Mekke yolunu tuttular. Şehitlerden Asım bin Sabit Uhud savaşında iki müşrik öldürmüştü. Bu iki gencin annesi Asım'ın başını getirene 100 deve vermeyi vaat etmişti. Bunun için Lihyan oğulları Asım'ın cesedini parçalamaya niyetlendilerse de başaramadılar. Asım'ın bedenine üşüşen arılar kimseyi onun yanına yaklaştırmadı. Asım'ın duası kabul olmuş, beden bütünlüğü bozulmamıştı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Selamlar, sevgiler değerli dostlar. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programındasınız ve ben Uğur Subaşı, radyonuzdayım, sizlere seslenmeye başladım. Bugün Peygamberlere İman adlı eserimizde peygamberlerin görevleriyle sizlerle birlikte olacağız. Peygamberlerin görevleri sevgili dostlar en geniş manasıyla tebliğ ve temsil olarak ifade edilebilirse de bunları şu şekilde tasnif etmek mümkündür. İlk bahsedeceğimiz tebliğ. İçerdiği konu ne olursa olsun Allah Teala'nın iletilmesini dilediği hakikatleri insanlara bildirmekten ibaret olan tebliğ hem peygamberlerde bulunması gereken bir sıfat hem de risaletin varoluş sebebidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Peygamberlere düşen apaçık bir şekilde tebliğ etmek değil midir? Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan, onun sana yüklediği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Sevgili dostlar, peygamberlerin bir görevi de insanların mazeret beyan etmelerini önlemek. Sevgili dostlar, Allah elçilerinin bir görevi de insanların kıyamet gününde dini gerçeklerden haberdar olmadıkları, bundan dolayı mazur görülmelerinin gerektiği şeklinde mazeret ileri sürmelerini önlemektir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların gönderilen peygamberlerden sonra Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri olmasın beyanıyla ifade edilmiştir. Sevgili dostlar, bir diğeri şahitlik etmek. Allah elçilerinin şahitliği hem doğru yolu bulmaları için Cenab-ı Hakk'ın kullarına müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiklerine hem de kendilerinin görevlerini yaptıklarına dair olacaktır. Ayrıca Allah elçileri ümmetlerinin hali konusunda da şahitlik edeceklerdir. Bu yönüyle peygamberler Allah'ın yeryüzündeki hüccetleridir. Nitekim Kur'an'da her ümmetten bir şahit getireceğimiz gün artık ne kafir olanlara mazeret dilemelerine izin verilecek ne de onların özür dilemeleri istenecektir buyurulmak suretiyle bu husus ifade edilmiştir. Bilindiği üzere Kur'an